fire, yeah.

I contain multitudes, my friend. This is the end, my friend. This is the end. Düşünüyordum, düşünüyordum, bulamıyordum. Neden nefina bulamayışım ve yıkımım kendimi. Eğip bükmüştüm travmayı, vaham yapıp onu. Hayatta her şey biter ya, işte buradayım karşılarında. Eridim ben de, benden önce yaşamış herkes gibi. İncecik nefes borum, pipet gibi. Mis gibi bir hava var ama soluyamıyorum şimdi. I contain multitudes, my friend. This is the end, my friend. This is the end. Sessizlik anlam kayması, gürültü, uğultu beynimdeki. Susmaz rahatsız ederdi beni. Hala da öyle, bunca yıl sonra bile. Değişmeye çalışıp olmayınca bitirmeye çalıştım ben her şeyi. Bitmek istemeyeni bitiremezmiş insan. Çekeceğim artık sonucu ve her şeyi. Yazık değil bana, kendim arandım çünkü. I contain multitudes, my friend. This is the end, my friend. This is the end. Ben ki her devrin adamı, eskidim artık, ben olamıyorum şimdi. Çünkü artık ayık ve yaşlı ve derin bir ilgisizlik manyağı. Hiçbirinde tam olamayan o kadar çok kişiydim ki karma karışık. Büyük bir sorunum vardı, hep zorlaştıran oydu. I contain multitudes, my friend. This is the end, my friend. This is the end. Anonimlik maskemi yüzüme takar sanki ben de onlarmışım gibi aldatırdım hepsini, oynardım oynardım. Ama nükleer kıyamet geldi sonra, yaktı yıktı her yeri, beni bile. Külümden doğmalıyım ama yorgunum çok. I contain multitudes, my friend. This is the end, my friend. This is the end. Sanki bilmiyor muyuz hayatta hiçbir ikisinin önemli olmadığını, yine de takılıyoruz. Ama buna rağmen yine de endişe her yerimizde. Ve herkes her şeyin farkında. Doğar ve ölürüz. Önemsiz bir sürü şey olur arada. Hepsi bu. Zaten bunu bildiğimden, bazen I was crazy, bazen almost not crazy. Fakat yıllar geçti işte, oyun zevksizleşti.

really loves you. Guess who? Someone really cares.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Did you ever see a dream walking? Well, I did.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Geçmiş olsun Karagöz. Ne o? Yüzün gözün saralı, dişin mi ağrıyor? Başıma geleni sorma Hacı Yılmaz. Hayrola, bir yerden mi düştün yoksa? Yok canım yok, bizimkinin marifeti. Anlamadım, söyle bakayım. Söyledik ya işte, bizim madam cevapları hacamat etti. Rica ederim olayı bırak. Yahu ne meraklı şeysin sen be. Anlamasan ne olur sanki. Karıdan dayak yedim, anladın mı? Ne, utanmadan bir de söylüyorsun ha? Neden utanıyormuşum? İnsan karısından dayak yerse ayıp mı be? Bir de soruyorsun. Bir erkek kadından dayak yer mi? Öyleyse sen daha kaçıncı asırda olduğumuzu bilmiyorsun. Bundan yarım asır evvel bile bazı kadınlar erkekleri şemsiyle dövüyorlardı. Unuttun mu? Oğlum bu asırda karısından dayak yemeyene münevver değilsin. Asri olamamışsın diyorlar. Daha neler? Ha? Halbuki laf aramızda karım beni bundan 30 sene evvel asrileştirmiş de haberim yok benim. Bırak Allah aşkına. Erkeklik namına ben utandım. Neden utanacağım canım? Yabancı adamlardan dayak yiyeceğime aile yuvamda samimi anfami dayak yemek tabii müreccahtır. Hadi efendim hadi böyle şey mi olur? O halde senin dünyadan haberin yok. Oğlum bu asırda çamaşır yıkamasını dikiş dikmesini bilmeyen bir erkeğe kız vermiyorlar. Aman azizim ne söylüyorsun? Şimdi çıldıracağım. Desene ki kadınlar aldı yürüdü. Hakları var. Değil mi ya bu iş parıyla değil sırıyla. Hatta sana daha bir şey söyleyeyim mi? Bizim karı bir haftadır tutturmuş ille ben avukat olayım diyor. Latifi bırak canım. Avukat olmak için evvela yeni Türkçeyi mükemmel bilmek lazım. İyi ya işte bizim hanım da birkaç güne kadar yeni Türkçeden şahadetnameyi alacak. Vay sizin hanım da mektebe gidiyor mu? Aa herkes gitmeye mecbur değil mi? Biliyorum efendim ama sizin hanım maşallah 50 yaşını geçkin. Onu ben de biliyorum ama fazla hevesi var. Bir iki günde gazeteyi maşallah sökmeye başladı. Yahu dedim bu emir senin benim için değil. Vazgeç dedimse de aa hiç de değil. Ben daha 30'umu yeni bitirdim dedi. Ulan dedim nüfus kağıdın cebimde duruyor bak tam 50'sindesin. Sen onu affetmişsin. Rahmetli Hopya Suca babam kız evlada pek meraklı olduğu için nüfus kağıdımı ben doğmadan 20 sene evvel çıkartmış dedi. Allah Allah ne yaparsın? Mamafi fena olmadı. Ben de benim gibi cahil kalanlar da cehaletten kurtulduk. Demek ki şimdi evde çocuklara filan sen bakıyorsun öyle mi? Öyle ya tabii. Ortalığı süpürüyorum, yemekleri hazırlıyorum. Kocam mektepten gelince, kocam mı dedin? Öyle ya. Şahadetnameyi alıncaya kadar karım şimdilik benim kocam sayılıyor.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sonnet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
5: Anger, of course, it's the responsibility, sense of responsibility. Maybe it's some relief that I see myself as privileged that I can do all these things, that I can at least express my anger through writing, and through writing into a kind of mainstream paper.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Radyo Agos tatilde.

0: Radyo Agos tatilde.
1: Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi. Seni aradık, seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Verdi adını soyadı Beatrice Hanım diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Bir kadın döndü benim anamdır dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. Hiç mi senin abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider dedi. Terk ettiğimiz köyüne gider dedi. Dedim böyle böyle kalk git gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim. Aldı amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben dedi. Dedim ki kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi.
2: Şimdi ve burada.
0: Hrant Dink.
3: Ma'nın tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
4: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
1: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.

0: da yetmez. Bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre. O kadınların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Kazım Koyuncu.
3: Radyo Agos tatilde.

0: Radyo Agos.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bu mücadelelerin nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugün konuğumuz Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'nden Serdar Denktaş. Öncelikle hoş geldiniz.
3: Merhaba. Herkese merhaba.
2: Merhabalar. Aslında en baştan başlamak istiyorum meseleye. İsterseniz önce Gökova'yı tanıyarak başlayalım. Nasıl bir coğrafyadan ve ekosistemden söz ediyoruz? Gökova'yı ekolojik açıdan bu kadar özel kılan şey ne diye başlayabiliriz.
3: Evet, Gökova Muğla bölgesinde özel çevre koruma bölgesi olan biyolojik çeşitliliğiyle ve doğal güzelliğiyle özellikle korunması gereken coğrafi yapılardan birisi. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin yayıldığı alanda işte Akyaka önemli bir merkez. Ben ve derneğimiz de Akyaka'da bulunuyor. Akyaka merkezli olarak Gökova'nın korunması için, daha iyi korunması için mücadele yürütüyoruz. Derneğimiz yaklaşık 10 yıl oldu kurulalı. Tabii buradaki çevre mücadelesi derneğimizde başlamadı. Onun öncesinde de uzun yıllardır zaten yürüyen bir mücadele vardı. Bu sürecin içerisinde Gökova Ekolojik Yaşam Derneği de yerini aldı. Ondan önceki süreçte daha çok işte tüzel kişiliği olmayan platformlar şeklinde örgütlenmeler vardı. Örneğin Akyaka Dayanışması ya da daha öncesinde Akyaka Yerel Yönetim Platformu gibi. Ya da Akyaka'da belediye kapanmadan önce büyükşehir yasasıyla biliyorsunuz Muğla büyükşehir oldu ve belde belediyeleri kapatıldı. Akyaka Belediyesi'nin olduğu dönemde Akyaka Kent Konseyi de vardı. Kent Konseyi de tabii önemli noktalarından biriydi. Neden kurduk Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'ni? Aslında bu mücadele sürecinde hukuki mücadeleler de önemli yer tutuyor ve bu mücadelelerde genellikle yurttaşlar olarak, bireyler olarak davalar açmak durumunda kalıyorduk. O yüzden bir tüzel kişilik bir ihtiyaçtı aslında. Daha yani örgütlü olarak hukuki mücadeleleri vermek anlamında. O yüzden 10 yıl öncesinde Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'ni de kurmuş olduk.
2: Mücadelenin aslında ana başlıklarından biri kıyılar gibi düşünüyorum. Kıyı işgalleri, kıyılardaki yapılaşma, sulak alanlara müdahaleler. Nasıl bir mücadele yürüttünüz bu dönem içinde 2016'dan başlayarak?
3: Doğrudur. Yani kıyı mücadelesi, şimdi bildiğiniz gibi, herkesin bildiği gibi kıyılar devletin hükmü tasarrufu altında olmasına rağmen ne yazık ki özellikle son yıllarda yani çok büyük bir rant baskısı altında. İşte bir takım işletmeler kıyı alanlarında feydahlanıyor ve işte kıyılar halka kapatılarak ticari alanlara dönüştürülüyor. İşte bunlar ne bileyim işte restoranlar, beach barlar vesaire veyahut da işte şezlong işgalleri. Yani bu illa bir takım işletmeler tarafından değil, bizzat kamu kuruluşları tarafından da yapılabiliyor. Yani belediyeler de yapabiliyor ya da ne bileyim valiye bağlı işte ismi vakıf olan işte MUÇEV, Muğla Vakfı gibi vakıflar tarafından da bu tür işgaller gündeme getirilebiliyor. Dolayısıyla bizim de yani kıyılar aynı zamanda önemli ekosistemler. Yani orası yalnızca insanların kullanım alanı değil, tüm canlıların yaşam alanı, ortak yaşam alanları bu anlamda. Dolayısıyla kıyı ekosistemlerinin daha özenle korunması gerekiyor ki Gökova özel çevre koruma bölgesi olduğuna göre burada daha da hassas davranılması gerekirken ne yazık ki yani Gökova özel çevre koruma bölgesinde dahi kıyılar işgal altında diyebilirim. Dolayısıyla derneğimizin de önemli mücadele konularından birisi. Kıyılar deyince tabii sadece deniz kıyılarından söz etmiyoruz. Gökova özel çevre koruma bölgesi içinde iki tane azmağımız var, akarsuyumuz. Akarsular da kıyı kanunu kapsamında koruma altında olan alanlar. Dolayısıyla azmak kıyılarının da korunması için mücadele veriyoruz. Yani bu işgallerden onlar da nasibini alıyor ne yazık ki. Özellikle Akyaka'nın içindeki kadın azma kenarındaki işte restoranlar, otellerin işgalleri söz konusu. Yani yakın zamanda bunlarla ilgili çok kapsamlı olarak şikayet dilekçeleri ve suç duyuruları yaptık. Yani umuyoruz ki sonuç alacağız. Çünkü son gelen yanıtlar, dilekçelerimize gelen yanıtlar belediyeden, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bu işgallerle ilgili kapsamlı çalışma başlattıklarına yönelik. Tabii takip ediyoruz bakalım gerçekten bu işgaller kaldırılabilecek mi?
2: Aslında şeyden bahsettiniz ama bu yani diğer bir mesele de sanki Akyaka'nın işte imar planları, doğal sit statülerinin değiştirilmesi de bir mesele anladığım kadarıyla. Tüm bu planlar Gökova için nasıl bir tehdit oluşturdu yıllar içinde?
3: Evet, bu önemli bir nokta. Aslında bu bahsettiğiniz sit statü değişiklikleri 2017 yılında ilk kez gündeme geldi. Yalnızca Gökova için değil, Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye'deki bütün özel çevre koruma bölgelerinde koruma statülerini yeniden gözden geçireceğiz, yeniden şekillendireceğiz diye kapsamlı bir çalışma başlattı. Ve bunun adını da ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi dediler. İddialarına göre daha önce buralar özel çevre koruma bölgesi ilan edilirken yeterince bilimsel çalışma yapılmadığı, şimdi bunu bilimsel temelde yaptıklarını ve ona göre yeniden belirleyeceklerini söylediler. Ve bunun için de işte ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları hazırlattılar her bölge için. Şimdi Muğla için de Muğla ekolojik ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu hazırlandı. O rapora bağlı olarak da işte Gökova ile ilgili ilk statü değişiklikleri bizim bölgemizde yapıldı. Bunun neden böyle Gökova ile başladığını sorduğumuzda da o zaman Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü şey demişti. Ya işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı biliyorsunuz Okluk Koyu da Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor. Ve o saray inşaatının başlatılabilmesi için bu statü değişikliğinin bir an önce yapılması gerekiyor şeklinde cevap vermişlerdi. Yani buradan da anlaşılıyor ki aslında yani Gökova ve diğer koruma alanlarının da yapılan bu çalışmalar daha çok işte bir takım rant alanları oluşturmak, yapılaşmanın önündeki engelleri kaldırmak için yapılan bir çalışma. Dolayısıyla yani bu ekolojik temelli dedikleri raporları da inceledik aslında. Hiçbir şekilde bilimsel ciddiyeti olmayan raporlar ki buna karşı dava da açtık. Ve üstelik bu dava kazanıldı da 2018 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda hazırlanan raporların ve buna bağlı olarak yapılan statü değişikliklerinin bilimsel olmadığı mahkeme kararıyla da artık ortaya konulmuş oldu. Bu statü değişiklikleriyle yani sadece işte Okluk'taki Cumhurbaşkanlığı konutu değildi konu. Daha öncesinde kesin korunacak hassas alan olan alanların koruma statüleri nitelikli koruma alanlarına dönüştürüldü. Yani eskiden birinci, ikinci, üçüncü derece doğal sit koruma alanları vardı. Bu ifadeleri de değiştirdiler. Artık kesin korunacak hassas alan tabiri yerine nitelikli koruma alanı, işte sürdürülebilir koruma alanı şeklinde yeni statüler oluşturdular ve bütün koruma statülerini değiştirdiler özetle. Dolayısıyla bu Yokova bölgesindeki kıyıları da etkiledi. Yani eskiden hiçbir şekilde yapılaşmanın söz konusu olamayacağı kıyı alanlarında artık bir takım ticari faaliyetlere izin vermeye başladılar. Dolayısıyla bizim de mücadelemizin önemli parçalarından biri haline geldi bu yapılaşma. Ve bu demin bahsettiğim mahkeme kararı da bu anlamda önemli. Yani hukuki süreçlerde biz hep o mahkeme kararını da tabii ki söz konusu ediyoruz.
2: Son dönemlerde biraz araştırdığımda gördüm. Akyaka Orman Kampı ve Kandil Orman Kampı'nda ve benzeri kamusal alanların işletmeye açılması gündemde galiba, ya da o gündeme geldi. Bu tür projeler aslında temel itirazınızı da merak ediyorum. Yani işte kesinlikle o turizme ve ticaretleşmeye açmanın büyük bir eksisi var. Ama belki işte bu işin daha sürdürülebilir yollarla yapılıp daha böyle doğa turizmi temalı şeylere tam olarak itirazınız ne? Biraz onu da merak ediyorum açıkçası bu duruma dair.
3: Şimdi Akyaka Orman Kampı aslında yeni bir proje değil. Yani çok uzun yıllardır, yani 20-30 yıldır belki Akyaka Orman Kampı var. Ama bundan 10 yıl öncesinde özelleştirildi. Daha öncesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından işletiliyordu. Bu anlamda da tabii kamu yararı daha ön plandaydı. Yani insanlar ücretsiz olarak veyahut da makul ücretlerle orman kampından yararlanabiliyordu. İşte orada çadır kurabiliyor, işte karavanıyla tatil yapabiliyor, kıyıdan ücretsiz yararlanabiliyordu. Ama 10 yıl öncesinde orman kampı Muğla Valiliği'nin bir kuruluşu, işletmesi olan Muğla Vakfı'na kiralandı 10 yıllığına. Ve ondan sonra orada artık kamu yararı pek ön planda tutulmamaya başlandı. Daha çok kar odaklı bir işletmecilik anlayışı geldi. Ve yavaş yavaş işte kıyı alanında, yani orman kampının da bir kıyı alanı var. Yani insanların güneşlendiği, denize girdiği alanlarda baktık ki ticari işletmeler ortaya çıktı. Kafeler, barlar oluşturulmaya başlandı. Ve bunlar hiç yönetim planında, orman kampının yönetim planında olmayan, yasaya aykırı yapılardı. Yani kıyı kanunu gereği de zaten kıyıda şekilde yapı olmaması gerekirken bu yapıların ortaya çıktığını gördük. Ve bunlarla ilgili zaten şu an hala devam eden iki tane davamız var. Birincisi orman kampının sözleşmesinin iptalini talep ediyoruz. Çünkü Muğla Vakfı ile yapılan kira sözleşmesinde yönetim planına uygun faaliyet yürütülmesi gerektiği söylenmiş olmasına rağmen yönetim planında olmayan birçok yeni yapı yapıldı. Dolayısıyla da bu sözleşmenin iptalini gerektiren bir durumdur diye dava açtık. Onun dışında, yani Kandil Koyun'dan söz ettiğiniz örneğin, bu sit statü değişiklikleriyle birlikte kıyı alanlarında eskiden hiç söz konusu olamayacakken de bir takım koylarda, yani bizim Akyaka Orman Kampı'na benzer işte düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. İşte bunların ihaleleri açılıyor. Mesela Körfez'in diğer tarafında İncekum'da da aynı şey söz konusu. Orada da bir orman kampı tesis edildi ve orada da hiçbir şekilde koruma kurallarına, hükümlerine uyulmaksızın uygulamalar yapılıyor ve bu yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Yani Körfez'in bütün güzel koylarında ne yazık ki bu tür tesislerle özelleştirerek, işte birilerine rant yaratarak kamusal kullanımı da zaten bir kenara bırakarak rant alanlarına dönüştürme çabası var. Şey tabii üzücü, yani bu devletin kurumlarının, yani bu alanları korumakla yükümlü olan kurumlar tarafından bu değişikliklerin gündeme getirilmesi daha üzücü. Yani dolayısıyla biz bu mücadelede yalnızca işgalcilerle değil, bu işgallere yol açan kurumlarla da mücadele etmek durumundayız.
2: Anladım. Gerçekten de öyle. Yani birçok çevre hareketinde aslında bunu da görüyoruz. Hem devlet kurumlarıyla ayrıca mücadele, işletmelerle ayrıca mücadele. Ama belki bütün bunlara baktığımızda, yani Gökova Ekolojik Yaşam Derneği 2016'da dernekleşmeye giden bir şey olmasına rağmen çok daha eskiye dayanıyor buradaki mücadele. Tüm bu yıllar içinde bunu birlikte değiştirebildik dediğimiz kazanımlar neler oldu aslında yıllar içinde? Biraz da bunu sorabilirim.
3: Evet, biraz onlardan bahsedelim. Aslında en önemli kazanımımız, demin bahsetmedim, 2020 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı Akyaka için bir imar plan revizyonu askıya çıkardı. Bu imar plan revizyonu aslında Akyaka'yı tamamen bir rant alanına dönüştürecek. İşte Akyaka'ya bir marina yapılmasını öngören, işte turizm kapasitesini bir anda 5 katına çıkarmayı öngören, yoğun yapılaşma içeren bir plandı. Buna karşı bir mücadele başlattık ve bir dava açtık derneğimizin öncülüğünde ve bu davayı kazandık. Dolayısıyla o iptal edildi ve bu iptalden sonra bakanlık aynı planı 3-4 kez daha hiçbir değişiklik yapmaksızın yeniden askıya çıkardı ve her birinde yeniden davalar açtık ve hepsini de kazandık. Yani 7 yıldır durdurduğumuz bir imar plan revizyonu var. Ve biz bakanlığa hep şunu söylüyoruz. Bakın, biz plan yapılmasına karşı değiliz. Gerçekten bir plan değişikliği gerekiyor. Ancak şu şekilde olması gerektiğini söylüyoruz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi için bir yönetim planı hazırlandı. Ki bizim derneğimizin de paydaş olarak katıldığı bir süreçte hazırlandı bu yönetim planı. 38 tane paydaşı var. İşte valilik, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, diğer belediyeler, sivil toplum örgütlerinin hepsinin uzlaştığı, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin daha iyi yönetilebilmesi için bütün sorunlar ortaya konularak bu sorunların nasıl çözüleceğine dair eylem planları oluşturuldu. Ve bakanlık bu planı onayladı ve ne yazık ki rafa kaldırdı. Aslında o yönetim planı uygulamaya alınmış olsa ne bu imar plan revizyonu değişikliğini askıya çıkarabilir. O yönetim planıyla tamamen zıt bir plan revizyonu getirdi bakanlık. Yani yönetim planını onaylayan da bakanlık, o plan revizyonunu getiren de bakanlık. Çok büyük bir çelişki bu. Ve biz diyoruz ki bakanlığa, yönetim planını uygulamaya alın ve ona uygun bir plan revizyonunu bizim de içinde olduğumuz süreçte birlikte hazırlayalım diyoruz. Bizim iddiamız bu. Her seferinde bakanlığa bu çağrıyı yapıyoruz. Böylece bir kez daha tekrarlamış olalım. Çünkü duyuyoruz ki yeniden bir plan değişikliği hazırlığı içindeler. Yeniden bir Akyaka'ya yat limanı projesi için hazırlık yapıldığı duyuyoruz. Umarız doğru değildir. Çünkü ona karşı da mücadele etmek durumunda kalacağız aynı şekilde.
2: Aslında tam da buraya evet devam edebilirsiniz.
3: Yani derneğimizin de içinde olduğu mücadele süreçlerinde önemli kazanımlardan biri buydu. Yani kazanım derken durdurabildiğimiz bir yıkım projesiydi bu. Ama bununla kalmıyor tabii. Akyaka'ya bir çevre yolu projesi vardı. Yaklaşık 5 yıl kadar önce Muğla Valiliği tarafından gündeme getirilmiş. Bir sabah duyduk. Akyaka'nın üst tarafında ormanın içinde ağaçlar kesilerek geniş bir yol açma çalışması başlatılmış. Bir araştırdığımızda gördük ki valilik hiçbir şekilde imar planlarında olmayan bir çevre yolu yapımına girişmişler. Yani bu Akyaka'nın başlayıp işte Körfez'in ucuna doğru Bodrum yönünde Akbük tarafına doğru giden bir yol açma çalışması. Hiçbir şekilde ihtiyaç olmayan, hiçbir şekilde onayı olmayan ve kesin korunacak hassas alan içinde yapılan bir çalışmaydı bu. Ona karşı suç duyurularında bulunduk. Dava açmadık ama en azından durdurabildik. Yani bu da aslında gösteriyor ki sadece Akyaka ile ilgili değil, bu Körfez'in her tarafını bir turizm bölgesine dönüştürmek gibi bir proje var anladığımız kadarıyla. Yani Akyaka'dan başlayıp işte bir tarafta Akbük'e kadar gidecek. Çünkü yani 3-4 şeritli bir yol açmak aslında böyle bir projenin altyapısı anlamına geliyor. Gerekçe olarak işte Akyaka'daki trafik sorununu hafifletmek için bu projeyi hazırladıklarını söylüyorlar. Yani bir çevre yolu yaparak Akyaka'nın içindeki trafik sorununu çözemezsiniz. Aksine daha çok sorunu büyütecek bir girişimdi bu. Yani onun dışında tabii dernek olarak ovada yapılaşmaya karşı da verdiğimiz mücadeleler var. Yani ova derken Gökova sulak alanından söz ediyorum. Orada da özellikle son yıllarda bu Tiny House furyasıyla birlikte bir kaçak yapılaşma söz konusu. Yani bunları tespit ettiğimizde işte dilekçeler vererek belediyeye ya da suç duyurularıyla bunları da durdurmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de tabii kıyı işgalleri. Yani demin zaten bahsettik o konudan. Aklıma gelenler bunlar.
2: Aslında son olarak yani süremizin sonuna yaklaştık. Önümüzdeki dönem için yani biraz bahsettiniz ama en acil ekolojik tehdit şu an Gökova ile ilgili. Ne belki biraz bundan da bahsederek programı kapatabiliriz.
3: Yani demin söylediğim gibi şey bu Gökova'nın koruma statülerine, yönetim planına sadık kalarak sorunların çözümü için bakanlıktan bir şey bekliyoruz. Yani yönetim planını uygulamaya almasını bekliyoruz. Yönetim planında olmayan, onunla zıt olan uygulamalardan kaçınması gerektiğini söylüyoruz. Yani evet bu çağrıyı da bitirebiliriz aslında.
2: Evet evet bence de güzel oldu. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Gökova'ya
3: ben de teşekkür ediyorum.
2: Gökova'daki mücadelenizi takip ediyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler. İyi günler.
3: İyi günler diliyorum.
2: Mücadele Atlatı'nın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune n-a...

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Yeni şeyler rejimi. Tendu, plié, tendu, plié, rond de champ. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
2: Herkese merhaba, ben İlda.
3: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
2: Bu hafta nostalji bağımlılığını konuşacağız. Daha doğrusu eskiden her şey daha mı güzeldi diye soracağız. Hani vardır ya hepimizin dilinde eski şarkılar, eski diziler, eski mahalleler, eski aşklar. Geçmiş neden hep bugünden hep daha sıcak, daha güvenli ve daha gerçek görünüyor? Aslında gerçekten eskiden her şey daha mı güzeldi? Yoksa bugün ve gelecek bize yeterince iyi gelmediği için mi geçmişi durmadan güzelleştiriyoruz? Nostalji bağımlılığının politikasını konuşacağımız yeni bölümümüze hoş geldiniz.
3: İlda, ben nostalji kelimesinin hani etimolojik kökenini incelediğimde aslında hem tatlı hem de hüzünlü bir anlamı var. Eve dönüş anlamına geliyor ve Yunanca aslında nostos eve dönüş ve algia özlem anlamına geliyor. Artık var olmayan veya hiç var olmamış bir eve duyulan özlem. Çok tatlı bir tanımı var.
2: Dramatik.
3: Evet. Ve bu kavramın da aslında ortaya çıkışı şöyle olmuş tarihte. Kişisel bir memleket özlemi ya da eve dönüş arzusu olarak tanımlanıyor. 17. yüzyılda İsviçre'de tıbbi bir teşhis olarak ortaya çıkıyor. Böyle başlangıçta vücutta fizyolojik sonuçlar doğuran bir hastalık olarak ele alınıyor. Fakat gerekli tetkikler yapıldığında vücutta fiziksel olarak bir problem olmadığı görülüyor. Zamanla da nostaljinin tanımı yalnızca bireysel bir eve dönme arzusunu değil, geçmişe yönelik daha genel bir özlem duygusunu kapsayacak şekilde genişletiliyor aslında. Ya bunun insanların eve dönme arzusundan ya da işte ev özlemi ve memleket özlemiyle hastalanması üzücü gerçekten.
2: Aslında tabii yüzyıllar içerisinde bu tıbbi teşhis yavaş yavaş bir ruh haline de dönüşüyor. Bugün bir estetiğe dönüşüyor. Daha duygusal bir noktadan başlamış. Bugün de benzer bir duygusallıkla ilişkilendiriliyor bence nostalji. Benim kafamda programın ilerleyen dakikalarında da konuşacağız. Biraz yas tutmayla da ilişkilendiriyorum zihnimde aslında. Politik de bir yas olarak görüyorum ama bu eskiyi özleme hissi aslında tarihin belli bir noktasında icat edilmiş ve şimdilerde biraz daha böyle daha ehlileştirilmiş bir duygu gibi. Bunu hatırlamak önemli çünkü doğal ve evrensel saydığımız pek çok duygu gibi bence nostalji de belli toplumsal koşulların sonucunda ortaya çıkıyor ve o koşullar değiştikçe nostaljinin şekli de değişiyor. Çünkü bu ehlileştirme sürecinde böyle bir kırılma var. Yani aslında önce senin bahsettiğin gibi bir hastalık oluyor. Fakat özellikle 20. yüzyılla birlikte bir duyguya, daha sonra bir estetik zevk haline geliyor. Ve dolayısıyla aslında bugün bu dönüşüm tam da eski bir eşya, eski bir fotoğraf ya da işte el yazısına atfedilen bir özel değeri hatırlatıyor. Bu Walter Benjamin'in aura dediği şey aslında biraz buraya da denk geliyor. Bu aura kavramını biraz açarsak hani bu şey gibi biraz biricik ve o yeri doldurulmaz hissi hatırlatıyor bize. Yani bir sanat eserinin ya da bir nesnenin çoğaltıldıkça, kopyalandıkça bir biricikliği vardır ya. Aslında bugün tam tersi bir tuhaflık yaşıyoruz. Çoğaltıldıkça her şey çoğaltılıyor. Her fotoğraf, her ses kaydı kopyalanabiliyor. Ve biz tam bunun ortasında aslında eski anlam yüklüyoruz. Ona yeniden bir aura kazandırıyoruz.
3: Bu, ya bunun aslında pek çok sebebi var. Bugün de bunları konuşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz bölümde de eski aşklara dair konuşmuştuk. O yüzden tam üstüne gelmesi güzel oldu. Belki ona da değiniriz istersen. Şöyle başlayacağım. Eskiden her şey daha güzeldi yani. Bu gerçekten doğru mu? Nostalji bir illüzyon gibi de geliyor bazen bana. Merak etme, ben de senin söylediklerine katılıyorum aslında ama geçmiş gerçekten çok mu güzeldi? Yoksa sen sadece o zamanki halini mi özlüyorsun? Çünkü geçmişteki koşullarla bugünün koşulları aynı olmuyor. Geçmişteki benliğimizle bugünün benliği de aynı değil. Aslında o eski halimizi özlemiş oluyoruz. İnanılmaz beğenilen bir tweet vardı hani geçen sene Twitter'da. Sen aslında Beyaz Şov'u özlemiyorsun. İşte 2010'daki bir cuma gecesini özlüyorsun diye. Bu çok tatlı bir şey.
2: Çok
3: Gençlikte
2: doğru.
3: ya da çocuklukta veya hangi zamanı özlüyorsan, hadi illa ebeveynlerle değil de sevdiğin insanlarla aynı evde olma hali aslında. Ve o durumu geçtikten sonra veya belki o durumu kaybettikten sonra onu tekrar özleme. Ve dahası benim aslında buna dair yani düşündüğüm temel şey şu. Mevcut koşullardan mutlu olmamak aslında geçmişi bu kadar özlemek.
2: Bu doğru aslında. Bu o dönemdeki halimiz meselesi bence önemli çünkü nostalji kelimesinin kökeninden beri taşıdığı o eve dönüş isteği gerçek bir ev değil. Aslında bugün artık var olmayan bir bize duyulan istekten bahsediyoruz ve bunu bilmek bile o özlemin neden bu kadar güçlü, neden bu kadar yaygın, bu kadar da eşitsiz dağıldığı sorusunu ortadan kaldırmıyor. Ben tam burada senin bahsettiğin o illüzyonun üstüne değil ama onun bizi nereye götürdüğüne bakmak istiyorum. Çünkü bugün neden geçmişe bu kadar sığınıyoruz da geleceği aynı güçle karşılayamıyoruz ya da kuramıyoruz ve bu kuramama hali neden herkesi aynı şekilde etkilemiyor meselesi kafamda dolanıyor aslında. Çünkü az önce programın girişinde söylediğim şey bu bir yandan da bence bir yas meselesi. Hem kelimenin tam böyle kökeni itibariyle hem de çok politik ve toplumsal bir yerden aslında bugün olmayan, elimizde olmayan, umut ettiğimiz şeyleri bulamadığımız, hep konuşuyoruz ya işte toplumun derin bir umutsuzluğu var, her şey çok kırılgan bir halde, ekonomiden tut da insan ilişkilerine kadar. Tüm bunların içerisinde umduğunu bulamamış bir toplumun aslında geçmişteki sorunları hiç hatırlamadan o günkü var olan hale duyduğu bir yas gibi geliyor bana.
3: Bence de şöyle, mesela araştırmalar şunu gösteriyormuş İlda. Bazı olumsuz duygular, işte yas da bunun bir biçimi. Olumsuz duygular nostalji hissini tetikliyor. Ve bu olumsuz duygular arasında başı çeken aslında yalnızlık duygusuymuş. İnsanlar yalnızlık duygusu yaşadığında en çok tetiklenen his aslında nostalji hissi. Yalnızlığa karşı koyma ve psikolojik rahatlığı sürdürme gibi iyileştirici bir işlevi de var aslında nostaljinin. Çünkü sığınıyor aslında geçmişe. Yani nostalji geçmiş hakkında konuşuyor gibi görünse de aslında tamamen bugünün duygusunu taşıyor.
2: Biraz şey aklıma geliyor bütün bunları konuşurken. Hani bir tabir vardı ya, kör öldü badem gözlü oldu diye. Hani bazen bir ilişkin biter, işte ne bileyim bir iş yerinden ayrılırsın. Aslında orada her şey çok sorunlu olduğu için, her şey çok zorladığı için seni orayı sonlandırma kararı alırsın. Ama sonra yeniden kurduğun hayat sana aslında o kadar hitap etmez ki ya da seni o kadar zorlar, o kadar umduğun gibi gitmez ki hep şeydir yani o geçmişi anıp oranın aslında ne kadar da iyi olduğunu anlarsın. Özellikle hani ilişkilerde bu böyledir. Yani daha iyisini kuramadıysan, daha iyisini kuramadığın yerde hep aslında sorunlu olan o yere referans vererek onu daha iyi görürsün. Biraz böyle nostalji aslında o kötü olan halin de üstünü örtüp bugünün umutsuzluğunun yerine tutunacak bir dal veriyor gibi. Çoğu zaman.
3: Tabii, zaten psikolojik tanımları da bunu söylüyor. Hani geçmişe dair yalnızca iyi anları hatırlamak. Ya Nurdan Gürbilek'ten şu alıntı çok hoşuma gitti, onu söyleyeceğim. Eve dönmek için her zaman çoktan geç kalındığını, ne dönülen yerin bırakılan yer, ne dönen kişinin vaktiyle giden olduğunu hepimiz kendi hayatımızdan biliriz.
2: Çok doğru.
3: Evet.
2: Çok iyi geldi. Aslında burada bütün bu alıntının üstüne de biraz aklımda canlanan şöyle bir şey oldu. Yani geleceğin bir zamanlar bugünden çok daha vaat dolu bir yer olduğu fikrini konuşuyoruz ya. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde ideolojisi ne olursa olsun insanlar geleceğe dair bir ilerleme hikayesi anlatıyordu kendilerine. Mesela sosyalizmin, kalkınmanın, teknolojinin, refah devletin bir şekilde bugünden daha iyi bir yarına getireceğine dair bir inanç vardı. Ama aslında özellikle bu Bowman'ın hayatın son döneminde yazdığı metinler de var. Retrotopya. Retrotopya çağına girdiğimizi söylüyor. Aslında bu ne demek? Artık ütopyalarımızı geleceğe değil, geçmişe kuruyoruz. Yani tam bizim bahsettiğimiz şey aslında. Çünkü ileriye baktığımızda elimizde tutacağımız somut bir vaat yok. Bu sadece tabii ki kültürel bir tercih değil. O bunu siyasi bir teslimiyet olarak da adlandırıyor. Ve bir toplumun geleceğini tahayyül etme kapasitesini kaybettiğinde zihin boş kalıyor, geriye dönüyor ve orada kala kalıyor. Biraz böyle zamanın durduğu an gibi bir şey oluyor aslında.
3: Evet ve Bauman yine bu retrotopya ile ilgili hem de aslında nostalji ile ilgili küresel nostalji salgını adını veriyor aslında buna. Bu ilerleme çılgınlığı salgının da bayrağı devralıyor bu nostalji salgını. Çünkü günlük yaşamımızdan memnun olmamak, umutsuz olmak ve geleceksiz hissetmek insanın aslında geçmişe sımsıkı sarılmasına ve geçmişteki tüm kötülükleri ve olumsuzlukları da unutmasına sebep oluyor. Çünkü gelecek fikrimiz zayıflıyor, gelecek bize korku veriyor ve bunu öngörememeye başlıyoruz. Daha pahalı ev, daha güvencesiz iş, işte daha fazla yalnızlık, ne bileyim daha fazla belirsizlik gibi bu şekilde tahayyül ediyoruz geleceği.
2: Evet, bu nostalji meselesi aslında biraz bizim dikkatimizi bugünden ve gelecekten çekip hep geçmişe ne yazık ki odaklandırıyor. Bir ilgi alanımız biraz orası olmuş oluyor. Ne kadar böyle kulağa romantik duyulsa da aslında büyük bir açmazın sonucu. Biraz da şey gibi, yani zamanı böyle dondurduğumuzda bu Fisher'in bir şeyi vardı. Bu bahsettiğimiz zaman dondurma meselesini aslında onu hatırladığım için onu söyleyeceğim. 21. yüzyılda kültürün en çarpıcı özelliği artık kendine özgü, döneme ait yeni bir ses üretmemesi der. Yani bugün de aslında değil mi, müzikte, sinemada, edebiyatta pek çok tıkanıklığın sebebi budur. Ya da işte hep eski romanlar gibi bir şey bekleriz. Dizi izlerken hep eski diziler gibi olanı bekleriz. Bugüne ait değildir. Ya elbette bunlar tembellik ve yaratıcılık eksikliğinden değil. Bugünün dünyasına ait bir eksiklikten, insanların yetersizliğinden de değil. Ama biraz böyle daha sistem üzerinden baktığında bugün içinde yaşadığın dünyanın şöyle bir söylemi vardır ya. Tek bir sistem mümkün. Dolayısıyla tek bir gelecek mümkün. Başka bir dünya hayal etmen, başka bir gelecek kurman neredeyse imkansız. Çünkü aslında hayal edilecek bir alternatif zaten önceden kapatılıyor. Biraz aslında zamanın bu dondurulma hali de düzenin içindeki açmazlarla birlikte böyle bireyleri sıkıştırdığı yer gibi geliyor bana.
3: Evet, Fisher'e dair bu söylediğin şeyi hatırladım. Çünkü şunu da söylüyor. Kapitalizmin asla son bulamayacağını bildiğimiz için aslında geçmişe bu kadar da dönüyoruz. Geçmiş demişken bu haftanın şarkı konseptinden bahsetmek ister misin?
2: Çok isterim. Çok çarpıcı bir şarkı konseptimiz var. Nostaljik şarkılar.
3: Bayağı farklı.
2: Yani nostalji bizim bugün ele aldığımız anlamıyla biraz eleştireceğimiz, biraz sınıfsal ve politik yanlarına bakacağımız bir şey olmakla birlikte müziğe geldi mi biz de eski şarkılara fazlasıyla anlam yüklüyoruz. İlk şarkımız Erol Evgin'den gelsin. Annem çok seviyordu bu şarkıyı.
3: Ona gelsin o
2: zaman. Ona gelsin. İşte öyle bir şey.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. İlla aslında herkes geçmişi aynı şekilde hatırlamıyor. Mesela biz kimisi geçmişi çok iyi anarken işte eskiden mahallede herkes birbirini tanırdı. Evet ama hangi mahallede? İşte eskiden şöyle şöyle tatil yapardık. Mesela kimler bu tatili yapan insanlar? Bu eski güzel günler anlatısı da sınıfsal bir yere geliyor aslında günün sonunda. İnanılmaz bir 90'lar güzellemesi var. İşte 90'lar partileri, 90'lar konseptli kostüm partileri. 90'lara inanılmaz bir özlem var ama aynı zamanda ülkenin siyasi olarak en sert geçen yıllarından biri aslında 90'larda. Yani bu özlemle andığımız şey kiminin aslında kimileri için hatta birçok insana göre hayatın en kötü dönemini de anlatıyor. Yani o yüzden aslında bu nostaljiye dair konuştuğumuzda geçmişi sadece iyi şekilde anmak çok kaygan bize mi?
1: Bence de öyle. Bu bahsettiğin örnekler de işte 90'lar birileri için sevdiklerini, çocuklarını, evlatlarını kaybetmiş annelerin zamanı. Sokaklarda ne bileyim, işte belki ölümlerin, çok büyük eylemlerin, hak mücadelelerin zamanı, birileri için belki çok keyifli yılların zamanı. Nasıl hatırladığımız meselesini zaten bence kültürel, sınıfsal, toplumsal pek çok koşulu var. Aynı zamanda bu bir hak meselesi de, hatırlayabilmek meselesi. Örneğin bunu daha önce konuşmuştuk işte, şehirde aylaklık üzerine aslında bahsederken, planörlük mesele programında konuşurken. Kimin sokakta durma hakkı olduğunu, işte şehrin kimin olduğunu, kimin kendisinin eviymiş gibi dolaşma hakkı olduğunu konuşurken aslında bu bahsettiğin eski mahalle nostaljisinden de biraz bahsetmiştik. Büyük ölçüde bir mekan kaybının yasıdır aslında bence bu eski mahalle meselesi. İşte kentsel dönüşümle yıkılan, gökdelenlerin şimdi böyle rezidansların olduğu, kapalı sitelerin olduğu, hafızamızdaki o çocukların koşup oynayabildiği o eski sokakların, sadece binaların olmadığı yerler, aslında karşılaşma imkanlarımızın olduğu mahalleler vardı. Kapı önünde durmak, işte komşunla çay içmek, çocukları görmek sokakta, bugün giderek imkansız olarak gördüğümüz bir kamusallık da biçimi. Burada bence şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu kayıp sadece bir duygusal, işte eski mahalleler, eskiyi şöyle hatırlamak, senin bahsettiğin o kaygan zemini meselesi değil gerçekten de. Aynı zamanda büyük bir hayat değişimi, büyük bir düzen değişimini de beraber getiriyor. İnsan ilişkileri, toplumsal ilişkiler ve belki çözülmeler. Yani çok daha büyük bir yerden baktığımızda nereye takılı kaldığımızı görüyor gibiyiz.
0: Evet ve de bu 90'lı yıllar takıntısı çılgınlığı da aslında sanırım şöyle temellendiriliyor. Gelişen teknoloji ve akıllı telefonlardan önceki son dönem olarak hatırlandığı için, yani son dönem olduğu için ya da yüz yüze ilişkilerin baskın olduğu son dönem olduğu için günümüzde sosyal medya kullanıcılarının birçoğu da çocukluk ya da gençlik dönemlerini 90'larda yaşadığı için sanırım en çok anılan dönemmiş. Bir de şunu da söyleyeceğim. Geçenlerde çok rastgele bir şekilde arkadaşlarımızla otururken Olacak O Kadar Skeci izledik. Böyle birkaç tane üst üste. İlde inanılmaz derecede şöyle bir şey var. Her skeçte artık o skecin imzası olmuş bir şekilde bir kadın dövülüyor. Ya işte ya eşi ya da başka bir şey tarafından ve inanılmaz böyle kahkaha efektleri. Hani olmazsa olmazı mutlaka bir yere sıkıştırmışlar bu sahneleri. Ya da ne bileyim hatırlıyorum izlediğimiz programları. İşte kadınlara istediği şeyi söyleyen, istediği şeyi soran aklıma İboşol geliyor mesela direkt. Aslında hiç de güzel değilmiş yani. Şimdiki dönüşümü yapan herkesin ve hepimizin eline sağlık bence. Kadınlara söylenen şeyler hiç de o 90'lar güzellemesiyle alakası olmayan şeyler aslında.
1: Tabii aslında baktığında o dönemi işte az önce bahsettiğimiz buydu. Algılama biçimi senin kişisel tarihinden, toplumsal konumundan, sınıfından da çok alakalı şeyler. Yani o eski Türkiye dediğim şeyi özleyen kim? Hangi sınıftan bu insanlar? O dönem nasıl hayat sürdürüyorlardı? İşte bugünü özleyerek, yani o dönemi bugün özleyerek anlatan kişi çoğu zaman oranın maddi zorluklarını değil, aslında kendi evini, konforunu, ailesini, sınıfını, işte belki gençliğini, kaygısız olmanın verdiği hafifliği özlüyordu. Yani eskiden her şey güzeldi cümlesinin arkasında ciddi bir sınıfsal ve politik kayıtsızlık hali de var. Çünkü her şeyden azade bir eski olması mümkün değil. Tıpkı bugün her şeyden azade yaşamadığımız gibi. Tıpkı bugün bu programı yeni şeyler rejimi derken aslında hayatımıza giren pek çok kavramın politik, sistemle ilgili ve toplumsal karşılıkları olduğu gibi. Yani eskiden her şey güzeldi demek o eski bugünden çok farklı bir baskı biçimiyle örtülüydü, iç içeydi demek aslında. Eskiyle, eskiye dair meseleyi konuşurken aslında biraz da şöyle bir yere de bakmak gerekiyor. Bence bunun çok maddi bir yüzü de var. Nostalji meselesi kafamda bir öz

0: yaşamak da oluyor ve özgürlük meselesiyle iç içe düşününce şöyle bir yere tekabül ediyor. Özgürlük sadece istediğini seçebilmek olarak algılamıyoruz, değil mi? Aslında birlikte yeni bir şey kurabilmek, ortak bir geleceği tahayyül edip inşa edebilmek kapasitesi olarak da düşünmek gerekiyor. Bugün bu kapasitenin bu kadar zayıflamış olması boşuna değil. Yani yeniyi hayal etmek, yeniyi birlikte kurma gücümüz bu denli aşınmışken medet umacağımız yerin gelecek değil de geçmiş olması anlaşılabilir bir sonuç. Elimizde kurabileceğimiz bir yarın yoksa zihin kaçınılmaz olarak var olmuş ve bir kere gerçekleşmiş olana sarılır muhtemelen.
1: Ya ama bu bahsettiğim kolektif nostalji haline hak vermekle birlikte eskiye dair bir özlemi anlatırken geçmişi eleştiriden muaf tuttuğundan bahsetmiştik ya, o geçmişi araçsallaştırıyor da aslında. Buna dair bir şeyler okurken şöyle ayrımlar gördüm. İşte Osmanlı yıkıldığında ve Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'ya dair bir özlemin olması. Şimdilerde de aslında çok fazla tekrar edilen bir eski Türkiye ve yeni Türkiye söylemi var ya, bu da eski Türkiye. Yine aslında mevcut iktidardan öncesine dair bir söylem ya, genel olarak böyle kullanılıyor aslında sosyal medyada da. İşte eskiden veya bizim zamanımızda işte eski Türkiye ve değerlerimiz, yani bu kalıpların kullanıldığı yerde de bu nostaljinin politik bir silah olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani geri getirmesini istediğimiz şey nedir aslında?
0: Tabii bu çok doğru bir soru bu arada. Çünkü hani eskiden olan şey tam bu programın başında kör ölür badem gözlü olur hikayesi gibi. Sen o dönemi ele alırken bütün toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarına bağımsız ele alırsan tabii ki geriye hatırladığın şey güzel kalır. Oysa ki bence burada çubuğu biraz şeye bükmek gerekiyor. Eskiye sığınıyoruz, peki neden? Esas temel mesele bence biraz buradan kaynaklanıyor. İleri bakınca bir şey görememe hali. Yani bugünün Türkiye'sinin bütün koşullarını düşün, içinde bulunduğumuz duygu durumlarıyla birlikte. Bu koşullarda bile aslında Türkiye'nin daha zor, Cumhuriyet tarihinin belki çok daha zor koşullarına daha iyi diye güzelleme yapıyorsak biz, bu net bir çaresizliktir herhalde. Bu aynı zamanda bugünden ileriye baktığımızda hiçbir şey görememekle de ilgili. Yani toplumsal bir umutsuzluk ve aslında yas diye tariflemek istediğim şey biraz buydu. Yani nostalji bazı insanlar için seçim, estetik vesaire olabilir ama toplumun çok geniş kesim için, özellikle emeğiyle geçinen çok geniş kesimleri için elde kalan bir zaman bölgesi. Sadece sınırlı bir zaman. Çünkü şimdiki zaman çok güvencesiz. Gelecek çok kapalı. Geriye tek bir şey kalıyor, hafıza. Yani burada sınıfsal bir ayrım yapacaksak kim nostaljiyi bir zevk olarak tüketebiliyor? İşte tıpkı bizim bu programda birkaç dakikalığına şarkıları zevk olarak seçmemiz gibi nostaljik şarkıları. Kimse gerçekten gelecek inşa etme imkanı elinde ve geçmişe dönmeden aslında geleceğini kurmaya sahip.
1: Sıradaki nostaljik şarkımız gelsin o zaman İldacığım. Bu şarkı da benim annem için gelsin o zaman.
0: Gelsin tabii.
1: Annem de bu şarkıya bayılır. Ajda Pekkan, Neredeyse.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Nostaljinin ardına önüne bakıyoruz. Biraz sınıfsal boyutunu konuşuyoruz. Kimileri için nostaljik olabilmek bir zevk nesnesiyken, kimileri için geleceksizlik anlamına geliyor diye konuşuyorduk. Aslında burada daha önceki programlarımızda da çok sık yer verdiğimiz prekarya kavramından belki tekrar bahsetmek çok yerinde olacaktır. Çünkü güvencesizlik, sözleşmesiz olmak, yarının ne getireceğini bilmeden yaşıyor olmak aslında pek çoğumuz için bugünün ev sahibi olmak, uzun vadeli bir kira sözleşmesi yapmak, emeklilik düşünmek ya hatta çocuk sahibi olma kararı bile aslında en temel geleceğe yatırım biçimleri ve bunlar artık insanların bugün az ulaşabildiği lüksler diye düşünüyorum. Hele böyle bir kuşaklar arasında baktığımızda tüm bu mevzuya.
1: Ya evet, bir de bu hayal kırıklığı gibi de ya aynı zamanda bu yaz süreci. 7'den 70'e herkesin geçmişi özlemesi. Ama bu da çok eski bir şey İlda. Yani bu da aslında günümüze özel değil. Hani 1900'lerde, 1910'larda, 40'larda, 50'lerde yazılmış metinlere, romanlara bak. Beyoğlu için hep şu vardır. Beyoğlu bitti. Beyoğlu eskisi gibi değil. Biz 2010'larda üniversite okurken hep Beyoğlu'ndaydık ve bize 2000'lerdeki Beyoğlu anlatılırdı. Ama şu an gittiğimizde bu sefer de 2010'lar güzelleniyor. Yani bu da bir sarmal aslında. Yani tarihin tekerrür etmesi gibi bu nostalji sarmalı da her zaman eski daha güzel geliyor. Ama şu an yaşadığımız zaman da eskiyecek aslında. Yani bazen de bu yanılgıyı seviyoruz ya da belki bu nostaljiyi ya da eskiyi anmak bize hem konforlu hem keyifli geliyor.
0: Yani bunun konforuna biz varabiliyor muyuz? Ondan çok emin değilim ben tabii ki. Ama konforuna varanlar mutlaka vardır. Ama biz bence biraz daha kaygıların ve güvencesizliğin içinde o hayal kırıklığına uğrayan toplumsal kesimin içerisinde kalıyoruz gibi geliyor. O yüzden belki bu geçmişi anma meselesine dair tepkilerimiz de biraz farklı. Bugün 30 yaşına gelmiş, üniversite bitirmiş, çalışan ama ne ev alabilen ne de uzun vadeli bir gelecek kurabilen bir kuşak var. Şimdi bunlar için geçmişi satın almak, geçmişe bakmakla bir yandan da yani ileriye bakmak meselesi arasında büyük bir dengesizlik var. Yani bu çocuklar için, bu gençler için ileriye bakmak fiilen çok anlamsız. Hepimiz için çok anlamsız. Çünkü ileride somut olarak elde edeceğim bir şey yok ya. Yani bir önceki kuşağın çalış, biriktir, emekli ol bilgisi bugün artık bugünün koşullarında büyük ölçüde geçersiz.
1: Çünkü baktığında, geçmişe baktığında da çok elle tutulur bir şey yok. Yani tam arafta kalınmış bir şekilde aslında.
0: Aynen öyle. Nostalji sadece işte eski zaman güzeldi duygusuyla değil, önceki kuşağın sahip olduğu, benim artık sahip olamadığım o doğrusal gelecek duygusuyla da besleniyor. Yani genç kuşaklar için nostalji bazen kendi çocuklarına değil, çocukluklarına değil, ebeveynlerinin sahip olduğu o imkana, o güvenceye duyulan bir özlem haline de geliyor. Hiç yaşayamadıkları ama kaybettiklerini net olarak hissettikleri bir gelecek biçimi bu. En kötüsü de bence bu ulaşılamayan bir gelecek halinde duruyor önümüzde.
1: Ya bu bir noktada da hatta fantezi haline gelmiş durumda. Yine sosyal medyada çok tartışılan bir şey var. Bu nostalji artık abartılı duygularla yaşanırken görmüşsündür sobalı ev görselleri.
0: Tabii.
1: İşte eskiden şunu yapamıyorduk, belki hep üşüyorduk ama aslında birbirimizi çok seviyorduk. Şimdi bunu övmek de aslında problematik bir şey. Yani orada bir yoksulluk var aslında ve orada bir çaresizlik var. Ve aslında şu yanılgıya da düşüyor insanlar. Ya evet, aslında paramız yoktu veya çok üşüyorduk ama çok mutluyduk. Ya değildin aslında. Şu an ondan daha da mutsuz olduğun için geriye dönüp baktığında onu özlüyorsun sadece.
0: Yokluğun içerisinde bir şey bulup tutunmazsa daha iyisi
1: Evet.
0: olmadığı için insanca yaşam bir haktır diyorum. Aslında bu bahsettiğimiz ayrım bence hem nostaljiye bakışlar vesaire. Geçen hafta konuştuğumuz bu bağlanma meselesi vardı ya. Eski aşklarda da bence benzer bir çarpıtma var.
1: Ha, hadi gel. Bekliyorsun sen, biliyorum.
0: Bu hafta daha başka duygularımı, bu haftanın duygu durumuyla daha başka duygularımı
1: Tamam,
0: açıklıyorum.
1: bekliyorum.
0: Bence bu eski aşklar dediğimizde de benzer bir çarpıtma var. Şu eve illüzyon çok referans veriyoruz kendisine. Uzun zamandır işaret ettiği bir şey var ya. Aşkı seçim özgürlüğü, ekonomik güvencesizlik ve piyasa mantığı birlikte biçimlendiriyor bugün diyor.
1: Nasıl?
0: Aslında şöyle, geçen hafta bizim seninle böyle biraz didişerek anlatmaya çalıştığımız şeyle de çok alakalı. Bağlanma biçimlerini konuşurken de konuştuk bunları. İnsanlar sonsuz seçenek karşısında pek karar veremiyor. Ve her ilişkiyi bir sonrakiyle kıyaslıyor. Taahhüt etmek eskisinden yani daha maliyetli, daha riskli bir hal alıyor. Çünkü hem ekonomik zemin kaygan hem de daha iyisi var mı sorusu aslında bence bugün ilişkilerin en temeline oturuyor. Bu ortamda insanlar geriye dönüp işte eskiden insanlar birbirine daha çok sahip çıkardı. Daha az seçenek vardı ama derin bir bağ kurulurdu diye aslında bir hikaye anlatıyor kendini. Bunun bir doğruluk payı olabilir ama unutulan bence şu. O tırnak içinde az seçenekli dönemde kalıcı bağın bir kısmı, çok tersten bir şey söyleyeceğim şu anda. Aslında kadınların ekonomik olarak erkeğe bağımlı olmasından, boşanmanın toplumsal olarak neredeyse yasaklı sayılmasından, daha zor olmasından, kadının evlilik dışında bir hayat kurmasının önündeki engellerden de besleniyordu. Yani bazen bu geçmişe daha iyiydi, işte o zaman evlilikler bir ömür sürerdi, o zaman aşkları başkaydı dediğimiz şeylerin altında çok ciddi açmazlar da var.
1: Tabii evet, bu bir kandırmaca. Yani eskiden böyle değildi. Nereden bilelim veya neden inanalım buna? Yani çevremizde gördüğümüz, bahsettiğin zamanlarda ilişki yaşamış kadınlar, şu an yaşları daha ileri olan, onlardan dinlediğimizde de hiç böyle hikayeler anlatmıyorlar aslında.
0: Tabii aslında bence günün sonunda şöyle bir şey canlanıyor aklımda. Bütün bu konuştuklarımız, yani her hafta böyle bir kavram üzerinden toplumsal alana doğru gidiyoruz ya. Sonucu övüp o sonucu üreten baskıyı unutuyoruz. Mesele böyle bir yere geliyor.
1: Evet.
0: Ortaya çıkan şeyi güzelliyoruz ya da o an onun verdiği duyguyla yetiniyoruz, ona tutunuyoruz, hayatlarımızı, yaşamlarımızı her birimiz buna göre değerlendiriyoruz. Ama onu üreten o baskıyı, ona bizi iten koşulları hiç değerlendirmiyoruz. Belki buraya dair düşünmek önemlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de bahsettiğin şey, eskiden boşanmak diye bir şey yoktu. Çünkü kadınların büyük bir çoğunluğu çalışmıyordu ve bağımsızlığı yoktu. Ve korkunç evlilikler içerisinde kalıyordu. Hala bunu yaşayan insanlar var. O baskının da güzellemesi oluyor aslında. Az önce söyledim, çok güzel bir cümle söyledim. Bak aklımda kalmadı ama onu şey yapacağım yani. Posta yazacağım.
0: Sonuç
1: için.
0: Meselesi mi?
1: Evet.
0: Sonucu övüp o sonucu üreten baskıyı unutmak.
1: Harika.
0: Benim ezberimde.
1: O zaman aşk demişken şöyle aşklı bir şarkı gelsin İlda'cığım. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'dan Gönül Salıncağı.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Nostalji meselesine dair belki konuşurken aslında biraz edebiyattan bahsetmek de önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü bunun edebiyattaki izini sürdüğümüzde de karşımıza bir sürü farklı örnek çıkıyor. Benim aklıma ilk gelen Orhan Pamuk'un İstanbul'u oldu. İstanbul'u anlatırken kullandığı daha doğrusu hüzün kavramı. Çünkü sadece kişisel bir melankoli değil, koca bir şehrin imparatorluğun çöküşünden sonra kendi harabelerine bakarak yaşadığı toplu bir yasın adı oluyor. Yani edebiyatımızda bile nostalji bireysel bir duygudan önce kaybedilmiş bir bütünlüğün yasını tutuyor. Bu bana çok hatırladığımda çok şey geliyor. Naif geliyor.
1: Ya
0: Kaybedilenin yası meselesi.
1: Orhan Pamuk da naif çünkü. Yani onun İstanbul'unda yaşamak isterdim, öyle söyleyeyim sana. Eminim o farklı bir İstanbul'dur.
0: Doğru söylüyorsun. Onun hayal dünyasındaki İstanbul da farklı olabilir. Biraz böyle Flaubert'i okurken de aslında bazen keşke böyle net bir dünya olsa. Herkesin yeri belli, kuralları belli diye bir cazibe hissederiz ya. Ya da bir önceki programda aşk ve gururdan örnek verdiğimizde de. Hep duygumuz şeydir. Yani sınırları belli, kuralları belli ve daha makbul bir dünyadır. Ama bence biraz bu romanların trajedisine baktığında yine kadınlar üzerinden gidersek tam da o netliğin kadınlar için bir hapishane olması. Mesela işte Emma Bovary'nin çöküşü, seçeneksizliğin böyle seçeneksizliğin içinde sıkışma hikayesi. Yani nostaljik okuma bazen metnin eleştirisine es geçip sadece dekorunu, kostümünü sever hale getiriyor.
1: O romantikliğe kapılıyor aslında, evet.
0: Tıpkı bugün sadece geçmişi güzellemek aslında. Onunla aynısı. Ya da bugünün yazarlarına bakalım. İşte Rooney karakterlerinde gördüğümüz sürekli tereddüt vardır ya böyle.
1: Ay
0: Biz
1: evet.
0: ne olacağız?
1: İnanılmaz yorucu
0: Aynen.
1: karakterler.
0: Bunun aslında bence geçmişteki o sahte netliğin yıkılması, insanların artık daha dürüst ama daha kaygılı bir belirsizlikle baş başa kalmasının edebiyatı gibi geliyor bana. Bu da bana biraz şunu gösteriyor Sıla. Eskiden ilişkiler daha netti cümlesi. Bazen bir özgürleşmenin yani o net ama baskıcı çerçevenin kırılmasının maliyetini nostaljiyle örtüyor gibi geliyor.
1: Tabii ki orada kesinlikle örtük bir baskı var. Aslında edebiyattan da biraz popüler kültür geliyor benim aklıma Hilda. Popüler kültürde de inanılmaz bir nostalji rüzgarı olduğu için ya da işte eski dizilere dönüp dönüp izlememiz. Yani nostaljinin kendisi de tabii ki metalaşmış durumda. Şimdilerde 2000'lerde kullandığımız flaşlı dijital fotoğraf makineleri vardı. Onlar tekrar moda olmuş. Biri beni onunla çekince çok fazla etrafımda fotoğraf sever arkadaşım var. Tetikleniyorum gerçekten. Yani onun o flash patlaması, o fotoğrafın bulanıklığı, neden teknolojinin nimetlerinden faydalanmıyoruz ki? Ben iPhone'la fotoğraf çekmek istiyorum. Lütfen beni iPhone'la çekin. Beni dijital fotoğraf makinesiyle çekmeyebilirsiniz. Bir de yine bu popüler kültüre meze olması aslında nostaljinin. Eski dizileri izleme meselesi var ya, eski
0: Evet.
1: dizilere inanılmaz bir şekilde bağımlıyız. Çünkü programın başında söylediğim beyaz şov meselesi gibi. Yani biz Aşk-ı Memnu'yu izlemiyoruz. Biz 2010'da bir günü özlüyoruz gibi aslında.
0: Bu arada ben eski dizileri nostaljiden de bağımsız çok seviyorum. Sürekli izlediğim dizileri
1: Tabii çünkü ilde orada da aslında yine bir güven hissi var yani. Bildiğin bir şey, sonunu biliyorsun, başını biliyorsun, replikleri artık ezberlemişiz. Evde tanıdık biri gibi artık Bihter. Onun sesi bize güven veriyor artık.
0: izlerim. Bence bunların hiçbirisi tesadüf değil. Çünkü nostalji aslında bu bahsettiğin anlamıyla çok karlı da bir sektör. Yani yeni bir şey üretmek riskli ve pahalı. Nasıl ki bir izleyici için güven veren bir yanı var. O geçmişten bildiğin replikleri, karakterleri bilmek. Tam tersi farklı bir açıdan işte yeni bir şey üretiyor olmak bir prodüksiyon şirketi için daha riskli, pahalı. Çünkü bilinen, sevilen ve daha önce test edilmiş bir geçmişi bir kere daha ambalajlayıp aslında ortaya çıkarmak daha iyi bir yatırım bence.
1: Garanti en azından.
0: Evet, bu yüzden bence bu platformlar da yapımcılar da bize sürekli geçmişi geri satıyor. Bence burada bir kültürel tıkanıklık da var. Yani programın başında da bahsettiğimiz yeni bir estetik, yeni bir ses ve yeni bir gelecek tahayyülü üretmekte zorlanınca aslında kültür de kendi geçmişinin parçalarını sürekli geri dönüştürüyor. Sanki kültürün kendisi de bir gelecek hayal etmekten vazgeçmiş. Bunun yerine sürekli kendi arşivini kuruyormuş gibi bir durum var ortada. Yani bu aslında saf bir geçmiş güzeldi duygusu değil de geleceğin kaybının bir belirtisi gibi dışa vuruyor bence.
1: Moda sektöründe de buna benzer bir şey var. Trend olan şeylerin işte 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler bunların tekrar tekrar başa dönmesi de bu anlattığın şeye benziyor. Kapanışa doğru giderken ben kendi adıma şunları söyleyebilirim. Nostalji elbette kötü bir şey değil. Yani bize bir kimlik veriyor, bir aidiyet yaratıyor, kuşakları birbirine bağlıyor, kişisel hafızamızı koruyor. Kayıplarımızla baş etme yolu sunuyor kendimize. Ama bunun sorun olduğu veya problematik olmaya başladığı nokta şu ki, bugünden kaçış haline dönüyor bizim için. Bundan bahsetmek istedik aslında bugün de. Yani geçmişi hatırlamak başka bir şey ama geçmişte yaşamaya başlamak da aslında biraz sağlıksız bir duruma gelmiş oluyor. Nostalji konusunu çok sevdim.
0: Bence de biraz söylediklerine ben de seni katılıyorum. Bir şarkıyı dinleyip gözümüzün dolması tabii ki sorun değil. Geleceğe dair her türlü tahayyülden korkan bir siyasi tutuma sürüklemesi. Aslında biraz meselemiz bununla ilgili nostaljide. Burayla kavga veriyoruz. Orada bireysel bir duygudan çıkıp var olan düzeni koruma arzusuna hizmet eden bir araca dönüşme meselesini aslında birazcık da eleştiriyoruz. Ya da buraya dikkat etmek gerektiğini düşünüyoruz.
1: Yeni Şeyler rejiminden bu haftalık bu kadar. Instagram'da da program ismimizle bulunuyoruz. Yeni Şeyler rejimi ismimizle. Bizi takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
0: Yeni Şeyler rejiminin kapanış şarkısı benim en sevdiğim, en niş parçalarımdan bir
1: güzel
0: tanesi.
1: Güzel bir seçimdi.
0: Gerçek bir niş zevkim olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimizin hoşuna gideceğine inanıyorum. Ferdi Özbeğen, Gündüzüm Seninle. Yeni Şeyler rejimi haftaya cumartesi saat 11'de yeniden sizinle olacak Apaçık Radyo'da. Görüşmek üzere.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Volye'ye teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Dinlemeye başladığımız şarkı Yeni Türkü tarafından seslendirilen Sardunya'ya Ağıt'tı ve topluluğun ilk albümü Buğdayın Türküsü'nden bize ulaştı. Can Yücel'in şiirinden bestelenmişti. Dün büyük şairin doğumunun 100. yılını kutladık. Artık aramızda değil ama şiirleri ve şiirlerinden yapılmış şarkılarla yaşıyor. Bugün Harici Belek'te onun şiirlerinden bestelenmiş şarkıların bir kısmı var. Yeni Türkü başrolde olacak çünkü Can Yücel şiirlerini en çok besteleyen topluluk o. 1979 yılında TRT ekranlarında yayınlanan İzzet Öz programı Sihirli Lamba'da da bu şarkılardan birini seslendirmek üzere stüdyoya girmişler ama sözler denetime takıldığı için şarkıyı enstrümantal yorumlamak zorunda kalmışlar. Az önce girişini dinlediğimiz Sardunya'ya Ağıt şimdi bu haliyle mikrofonda. 1979 yılının 15 Eylül gününe ışınlanıyoruz.

yine o yıllarda yani 80 öncesinde yani eski Türkiye'de çok sevilmiş bir başka şarkıya bir marşa kulak verelim. Can Yücel'in şiirinden Selim Atakan tarafından bestelenmiş bu ezgi İşçi Marşı. Yeni Türkü'nün Buğdayın Türküsü albümünde ilk kez karşımıza çıktı. Yeni Dünya Korosu tarafından 80'li yıllara taşındı ama ben bu besteyi Ozan Çoban ve Güneş Demir'in yorumuyla sizlere sunmak istiyorum.

0: Cancel birkaç kere stüdyoya girdi ve şiirlerini dönemin moda deyişiyle kasete okudu. Şimdi bu kasetlerden birini kaset çalarımıza takalım ve sesini kaybetmeyen şiir başlıklı bu kasetten İşçi Marşı'nı bu kez bizzat Can Yücel'in sesinden dinleyelim. Sonrasında üzerine yapılan bir başka besteye kulak vereceğiz Cem Karaca. Bu şiiri topluluğu Dervişan'la birlikte Taner Öngür bestesiyle seslendirecek.
1: Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Dumanı dağıtacak yıldız, poraz başladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel. Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Çekiliyor işte çağın çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kör avara kaslak? Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın. Sınıfın değil, safa gel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Köylükler uykusunda döndü, dönüyor sola. Güne bakıyor bebek, büyüyen yumruğuyla. Başaklar geberdi bak, baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor, tarihe açılmış el. Hava döndü, işçiden... İşçiden esiyor yel. Senlik, benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik. Bir Türkiye olacak aldığın son gündelik. Al kalacak geride. Gidince bu zalim sel, hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Tarihle yürüyenler, tarihle adım adım, safları sıklaştırın, tarihle hızlanalım. Lakin hızlandık derken, kolu dağıtma sakın. Başları bozuklar var, şimdi bize tek engel. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Sen ki Ferhat'sın işçi, günün senin gelecek. İndir çölüngün, indir. Del şu karanlığı del. Del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek. Gibi astın aydınlık, tekmil olunca siner. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer.
2: Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Kumanı

Apaçık Radyo'dasınız, Harici Bellek sürüyor. Programın bu noktasında sizleri yeni türküyle baş başa bırakacağım. Çünkü programın başında da söyledim, Can Yücel şiirlerini en çok besteleyen topluluk yeni türkü. Şairin iki şiirinden yola çıkarak besteledikleri başka türlü bir şeyle başlayacak olan yolculuk bol yeşilli şarkılarla sürecek. Arada Can Yücel'in de sesini duyacağız. 80'li yılların ikinci yarısındayız. Platomuza koyduğumuz ilk plak 1986 tarihli Güne Bakan. Baş

Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar. Mevsim dönüp de yeniden yaşarmaya başlayınca rüzgar, çıplağında o atın yine onlar koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eşkıyalar, onlar da olmasalar benim gayrı kimim var?

Başka türlü bir şey, Yeşil Meşik, Yaprak Dökümü ve Yeşil Şarkı. Yeni Türkü'den dinlediğimiz Can Yücel şiirlerinden beslenmiş şarkılar bunlardı. Arada Can Yücel'in sesinden de dinlediğimiz Yaprak Dökümü 80'li yıllarda Mozaik tarafından da bestelenmişti. 1985 yılındayız, ardından albümüne uzanıyoruz.

Mozaik'ten sonra Hüsnü Arkan'ı dinledik sanatçı. Almanya'da yayınlanan albümü Bir Yalnızlık ezgisinde yorumladığı Sakız Ağacı ile mikrofondaydı. Sırada Ahmet Kaya var. Sevgi Duvarı.

düştü yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Sanat sevicileri.

Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.

kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi.

Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi.

kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık seçik. Düştüğüm yer öyle açık seçik ki, öyle açık seçik ki.

çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. O kadar iyi.

0: Blowing in the Wind bir dönemin simge şarkılarından Bob Dylan'ın sesinden kısa bir bölümünü dinlediğimiz şarkı Türkiye'yi de etkilemişti. O dönem pikaplarda en çok dönen plaklardan biri buydu. Can Yücel şarkının sözlerini Türkçeleştirmişti. Mikrofon onun.
1: Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Daha kaç yıl kök salsın ağaç, bahar açıncaya dek. Daha kaç yıl kök söksün bu halk, yerin bulsun diye at. Daha kaç aydın ışığı görüp görmezlikten gelecek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Daha kaç can canından geçecek, cana yetinceye dek. Daha kaç el boş açılsın göğe, görmedikçe yürek. Daha kaç teller kopsun sazlardan, bu ses duyulunca dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. The answer, my friend, is blown in the wind. The answer, my friend, is blown in the wind.

0: Burada bir parantez açayım ve Blowin' in the Wind'in Ruhi Su tarafından da seslendirildiğini söyleyeyim. Sanatçı bu şarkıyı Can Yücel çevirisiyle değil Sabahattin Eyüboğlu çevirisiyle seslendiriyor. Dinlemeye başladığımız kayıt 1971 yılında Bertan Onaran tarafından yapılmış.
1: Ne

Madem bir parantez açtım, Can Yücel bahsine dönmeden önce bir başka şairi, Turgut Uyar'ı anayım. Bugün aramızdan ayrılışının 41. yılı. Onu Sezen Aksu'nun yorumladığı bir şarkı ve kendi sesinden dinleyeceğimiz bir şiirle anmak istiyorum. Harcı Bellek sürüyor.

pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara, hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre.

0: Çünkü yaşamak gibi bir şeydi yaptığı. Anasız bir tay gibi coşkun ve hüzünlü. Akşamın dinginliğini otluyordu o zaman. Her sabah denize çıkar, bir elma yerdi. Hüznünü ve çılgınlığını elmanın. Gözünü yumsan ağzında duyarsın. Ellerine bakma artık. Çünkü kar yağıyor, çılgın, hüzünlü. Büyük kentleri de düşünse, rahatlasa. İşte her şey nasıl haince karıştırılmış. Kirli çamaşırlarla sabunlar ayrı semtlerde. Saatin sonunda meydan. Suyun sonu ileride. Böyle yaşamak zordur elbet, anlıyorum. Çılgın ve hüzünlü. Çünkü bakışları yazda geçmiş bir geceyi andırıyor. Yaşanmış mı, Temmuz'da mı belli değil. Çılgın ya da hüzünlü. Şimdi dolaşıp duruyor aramızda. Kıpkırmızı bir duygu olarak. Doğudan batıya bir yüz halinde. Çılgın ve hüzünlü. Biraz daha yollarını öğrenmesi gerekir sanırım. Kahır çeker mekari katırları gibi. Onlar hiçbir şeyleri yok. Korkunca çılgın, sevinince hüzünlü. Kar dindi. Gerçekten dindi. Ellerine bakabilirsin artık.
1: Harici Bellek bitti. Bugün Can Yücel şiirlerinden yapılmış bestelere kulak verdik. Sonrasında da Turgut Uyar'ı andık. Doğumunun 100. yılında Can Yücel'in, aramızdan ayrılışının 41. yılında Turgut Uyar'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Programın sonunda başta enstrümantal halini dinlediğimiz Sardunya'ya ağıtı bir kere daha dinleyeceğiz şarkı. Bu kez 1987 yılında yayımlanan Dünyanın Kapıları başlıklı albümündeki yorumuyla bizlere ulaşacak. Bendeniz Murat Meriç. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine burada olacağım. Aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimi yineliyorum. Barış tez zamanda gelsin, şarkılarımızı yasaksız zamanlarda hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak. Çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
0: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Tuna Aztepe'ye teşekkür ederiz.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir programda daha birlikteyiz. Açık Deniz Ağustos başı gibi tatile girmişti. Daha doğrusu ben tatildeydim. Programda arşiv, Açık Deniz arşivi, daha doğrusu Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun arşivinden devam ediyordu. Bugün de öyle olacak ama ben program başında girmek istedim. Çünkü 6 Eylül'de Golden Globe Race start alacak Fransa'dan. Doktor Selim Yalçın ve eşi Nadire Berker'le iki program yapmıştım. Çünkü Selim Yalçın bu yarışa katılacak. Aynı zamanda yine Türkiye'den Ertan Beş kardeşler de bu yarışa katılacak. Erden Eruç'taki Erden 16 belki daha fazla rekoru olan bir spor adamı. Yalnız o tendonlarında bir problem olduğu için bu yarışa katılmıyor. Bir sonrakine katılacak. Dolayısıyla Selim ve Ertan bu yarışta yarışıyor olacaklar. Haftaya onlarla canlı yayında sohbet ediyor olacağım. Bu Golden Globe Race'te 1960'ların açık deniz yelkenleri konsept olarak öyle. Yani klasik tekneler, modern tekneler katılamıyor. İşte aşağı yukarı 3-4 ay süren bir yarış olacak, belki daha fazla. Dolayısıyla şu anda çok heyecanlılar. Sabah görüştüm Nadire ile. Yan yana bağlıymışlar pontonda. Müthiş bir heyecan var. Dolayısıyla bu heyecanı haftaya Selim ve Ertan'la paylaşıyor olacağız. Bugün 2017'deki Tamer Yılmaz'la yaptığımız, 25 Şubat'ta yaptığımız bir program var. Biraz denizcilik konuşmuştuk, biraz fotoğrafçılık. Evet, 20 Şubat 2017. Buyurun. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Tamer Yılmaz'la yapacağız. Tamer, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen sefer de Tolga Pamir'in de katıldığı bir programda Tamer Yılmaz vardı. Ama ben çok konuştum. Tolga çok konuştu. Burada dinleyici konuk olarak bulunmuştu Tamer. Bugün artık bol bol vaktim var.
1: Ama güzel sohbet olunca dinleniyor ya. Sıkılmadım.
0: Peki. Şimdi sohbet edeceğiz ama önce şu Van de Globe'u girelim. En son benim favorim oldu artık finish'e doğru. Konrad Kolman, Yeni Zelandalı yelkenci. Finish'e 700 mil kala, işte Portekiz kıyılarının 250 mil kadar açığında direkt kırdı. Bu direkt kırmak da Van de Globe'da hani işte ne diyeyim işte ayağım burkuldu falan gibi sıradan bir haber gibi geçiyor. 29 tekne start almıştı biliyorsun
1: Evet.
0: ama 3-4 tekne galiba direkt kırdı. Bu jury rigging ya da geçici arma diye bir şey var, bilir misin?
1: Yok.
0: Şimdi direğini kırıyorsun ya,
1: Evet.
0: yola devam etmen lazım. Kalan parçalarından geçici bir arma
1: Şaka
0: kuruyoruz.
1: yapıyorsun.
0: Evet. Şimdi şöyle oldu. Konrad direğini kırdıktan sonra ana direği kesip attı. Çünkü tekneye zarar veriyor. Sen direkt kırılmış teknede de
1: Yok, gördüm,
0: bulunmamışsındır
1: gördüm, gördüm.
0: hiç. Görmek içindeyim
1: Ha,
0: miydin?
1: içinde değildim ama
0: Ben
1: gördüm.
0: Ex-Orient'te kırmıştım, çok eğlenceliydi. Böyle start hattına gidiyorduk yarışta. 20 knot filan bir rüzgar vardı. Friska Deniz dediğimiz, yani yüksek dalgalı olmayan şeyde, Apaz'da, yani aşağı yukarı işte 90-110 dereceden falan aldığımız bir rüzgarda. Tekneyi de ilk aldığım sene. Ondan sonra birden öyle gözümün önünde o direk yana doğru devrildi ve suya düştü.
1: Yani böyle çatır diye ses gelmiyor, değil mi?
0: Geliyor.
1: Geliyor ama.
0: Geliyor. Geliyor. Çünkü şeyden çarmık telleri vardır. Direğin iki
1: Evet.
0: yanından teknenin bordalarına,
1: Çıtır çıtır demeye başladı.
0: onun iskele tarafındaki olduğu gibi kopmuş. Sonradan keşifte buldum. Neyse, biz böyle kala kaldık 10 kişilik teknede. Enteresan tarafı, direkt kırıldığı zaman her direk farklı kırılabiliyor. Farklı bir problem olarak, mühendislik problemi olarak karşına çıkıyor. Çünkü o direği bir kez temizlemen gerekiyor. İşte iki yolu var. Kimisinde böyle işte kar paslanmaz telleri kesen çok sıkı bir makas var. Onunla kesip denize atıyorsun. Sigortan varsa sigortadan da alıyorsun parasını. Böyle bir durum var. Benimkinde ise biz direği şeye aldık.
1: İçeri.
0: İçeriye aldık. Hatta bir koster yanaşmıştı abi yardım lazım mı diye. O da enteresan. Dışarıdan yardım alırsan hak sahibi oluyor yardım eden tekne. Onu biliyor muydun?
1: Bütün teknenin hakkı bu. Yani.
0: Tabii. İçindeki mal da dahil.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii valla. Yani kurtardığı değerin belli bir oranı bilmiyorum şu anda bir %50 diye biliyorum ama o tartışılabilir herhalde. Fakat hak sahibi oluyor. O koster de iyiliğinden yanaşmadı. Abiye yardım edelim biz başından bir şeyler alırız diye.
1: Denizcilik kanununda bu var değil mi?
0: Var
1: yani,
0: tabii. Var tabii.
1: Hani boşu biliyoruz tabii. Hani bulanın oluyor gibi bir
0: Yok,
1: şey.
0: Yok mesela İstanbul Boğazı'nda hani hep duyarsın ya gemi karaya oturur ama bir süre birkaç gün kendi imkanlarıyla kurtulmaya
1: Çıkmaya
0: çalışır.
1: çalışır, evet.
0: Onun nedeni bu işte.
1: Çok yani, enteresan ama
0: tabii
1: vallahi.
0: dışarıdan yardım aldığı andan itibaren bir de şey de çok matrak. Mesela boş gemiyle dolu gemi arasında değer farkı var. Çünkü mesela diyelim ki 1 milyon euroluk bir yük taşıyorsan onunla da ortaya değeri onun üzerine eklenerek ortaya çıkıyor.
1: Bunu kim icat etmiş?
0: Vallahi ben değil.
1: Vallahi hakikaten yani.
0: Ama denizcilik hukuku çok farklı bir hikaye ya. Yani bunun üzerine bir sürü hikaye var. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum. Benim bu Marmaris-Singapur yolculuğunda Yemen'de Aden Limanı'nda bir İngiliz hatun 8-9 metre falan bir tekneyle tek başına dünya turu yapıyordu. Bir seyir sırasında denize düşmüş. Ondan sonra bir süre bir halat
1: Evet.
0: atı şey kalıp fakat teknenin otopilotta yol var teknenin üzerinde. Bilmem bir hızlı giden bir teknenin arkasında bir halatta tutundu mu ağır yük vardır. Yani bütün o
1: Evet.
0: vücudunun sudaki
1: Seni.
0: sürtünmesi şey yaratıyor, yük yaratıyor. Neyse hatun öyle sürüklenirken teknenin arkasında balıkçıları görüyor avlananlar. Tekneyi bırakıyor, balıkçı teknelerine yüzüyor. Ondan sonra çıkıyor tekneye, anlatıyor durumu. Adamlar diyor ki bir dakika ya biz ağları topluyoruz, şimdi seninle uğraşamayız diyorlar. Bu onların ağ çekmesine yardım ediyor. Ondan sonra neyse adamlar işte motoru çalıştırıyorlar, tekneye doğru gidiyorlar. Kadın demin anlattığımız bu hak sahibi olma şeyi çünkü boş tekneyle içinde adam olan tekne
1: Başka şey.
0: farklı bir case durum. Böyle bir 10 metre falan kala denize atlıyor, tekneye yüzüyor, tekneye çıkıyor. Sonra da işte 100 dolara mı bir anlaşıyorlar ve şey oluyorlar. Yani böyle hikayeler var. Şimdi şeyde o koster de işte babasının hayrına yanaşmadı tabii ki bize. Neyse biz topladık şeyi. Konrad Kolman da tabii biz Ataköy Marina'nın açındaydık. Bastık motoru girdik limana da. O de işte 250 mil açıkta şeyden Portekiz kıyılarından.
1: Bir de tek
0: Bu
1: başına tabii
0: tek
1: ya.
0: başına Bumba'yı kurtarıyor. Yani bir ana direk var dikine. Bir de güverteye paralel ana yelken bombası var. Onu kurtarıyor. Ön taraftaki yelkenleri kurtarıyor. Ve sıkı bir fırtınanın ortasında 35-40 knot esiyor. Ağır dalga var. 2 gün ya da 3 gün teknenin içinde havanın geçmesini bekliyor. Konrad Kolman dün finish yaptı. Bu arada işte bombanın boyu belli. 7-8 metre civarında o teknelerin bombası. Ana yelkenin yukarı kısmının aşağı doğru kesti günlerce. Dikti. Yeni bir ana yelken. O Bumba'nın ölçülerine göre yeni bir ana yelken yaptı. Sonra da fırtına geçtikten sonra o Bumba'yı tekrar direkt olarak dikti. Ondan sonra yelkenleri bastı. Bu işte geçici arma oluyor. Dün de finish yaptı. 700 mili bu sonradan yaptı. Geçici armayla yaptı.
1: 3'le 5'le geldi yani.
0: Tabii. 3-5. Bir tek son gün 110 dereceden filan aldı rüzgarı. Onda 6,5 mil filan yapıyordu. Ama 2 miller, 3 miller öyle mıngır mıngır mıngır mıngır. Ve Van de Globe'un tarihinde jüri rigging'de yani geçici armayla yarışı bitiren yelkenci olarak kaydoldu. Gerçi şey
1: Tarihe
0: var.
1: geçti yani, değil
0: Tabii.
1: mi?
0: Tabii. Bir de şey vardır. Parlier diye bir yelkenci var. Sanıyorum 2000 yılındaki yapılan yarıştı. O da King Edward Adası var ya, bu Kerguelenlerden
1: Ha
0: biraz
1: evet
0: şeydi.
1: ha.
0: Sen iyi bilirsin
1: Ben bir
0: oraları
1: ezberledim canım şeyde.
0: artık. Bir
1: Öyle.
0: şıllık
1: Google Earth'e
0: attı da.
1: gire gire.
0: Orada şey yapıyor. Onun da direği kırıldı. Ve herkes işte yarışı bırakmasını bekliyordu. Bırakmadı. O King Edward ya da Prens Edward Adası, iki farklı söylenişi var. Oraya demir attı. Onun internete girip girersen bak çok güzel. Van de Globe'u çok iyi anlatan bir şey. Çünkü dışarıdan bir kişi bile güverteye çıksa abandone oluyorsun. Yarışın kurallarına aykırı oluyor. Dışarıdan yardım almış oluyorsun. Kimse tekneye basmayacak.
1: Durmayacak yani
0: Yani
1: hiç.
0: o orada böyle şey, yakıt tanklarından bir sal yaptı. Direğini kesti. O iki parçaya kırılmış onunki. Kesti. Yelkenlerden bir tür oda gibi bir şey yaptı. İçini lambalarla ısıttı. İki parçayı birbirine bağladı. O tekrar dikti orada şeyi. Yelkeni. Ve yarışı bitirdi. Hatta bir ara çok ağır bir fırtına çıktı. Bunun yelken alanı küçük olduğu için o gün, o 24 saatte filonun en hızlı teknesiydi. Peki, sana şimdi, sen de yakından izliyorsun. Bildiğim kadarıyla çok sıkı bir denizciliğin yok senin. Yani
1: Evet,
0: hani
1: yani denizlerle aram iyi değil demeyeyim. Aram iyi esasında. Ben eskiden yüzücüydüm ama o şey geçtikten sonra, çok ağır sularla uğraştıktan sonra, yani su yıllarca böyle yüz yüz, bir insan bir uzuyor. Yani denizden, gölden,
0: peki,
1: havuzdan uzuyor.
0: peki hiç tekne almayı düşünmedin mi?
1: Ya en güzel tekne biliyorsun
0: Arkadaşın da.
1: arkadaşın teknesi.
0: O da bir ciddi bir yalandır biliyorsun. Bazı insanlar için. Mesela benim için.
1: Senin için olabilir tabii.
0: Çünkü ben teknede söz sahibi olmalıyım. Arkadaşın teknesine gidince kibarlıktan ağzını açamıyorsun. Bu da beni çok
1: O senin
0: sıkıyor.
1: değil mi? En dertli anın herhalde. Yani bir teknenin başında sen olmalısın.
0: Evet, ama mesela şeyde de vardır ya, bak nereden nereye. Sen kaç yıldır fotoğrafçılık yapıyorsun?
1: Vallahi ben esasında 1974'ten beri yapıyorum.
0: Okulu sayıyor musun? Akademiyi.
1: Okulda sayıyorum.
0: Okulu.
1: Şöyle, ben lisede şeyden atılmıştım lisede. O sırada Tanju Okan beni Ankara Ulus Gazetesi'ne sokmuştu. İlk yani 74 tarihi.
0: Bu arada tabii bilmeyen dinleyicilerimize belki hatırlatmak gerekir. Tamer Yılmaz Türkiye'nin en iyi birkaç tane fotoğrafçısından bir tanesi.
1: Estağfurullah
0: Ve
1: canım, yapma.
0: beni çok şaşırtıyor. Ben çoktan uzadım fotoğrafçılıktan, ama hala inatla yapmaya devam ediyor. Şey de kaç yıl, toplam kaç yıl, sayı versene bana.
1: Yani şimdi Ulus Gazetesi'nden itibaren 43 yıl.
0: 43 yıl. Peki, bu arada tabii Tamer'in de bugün yaş günüymüş, biraz önce öğrendim. Yeni yaşın kutlu
1: Ay çok,
0: olsun.
1: artık yani 60'lı yıllara giriyorum. Yani çok da.
0: Peki, benim fotoğrafçı olarak hatta bırakma nedenlerimden birini sana sorayım, hala çalışan bir fotoğrafçı olarak. Şimdi yıllar geçiyor, işte fotoğrafçı olarak başlıyorsun ama sonra reklamcı oluyorsun.
1: Evet.
0: Yani metin ne okuyorsun, kampanyanın ana fikrini anlıyorsun, işte ne yapmak istediklerini biliyorsun, işte hedef kitle denen şeyin en bilinen bir şey olduğunu da biliyorsun zaten, böyle böyle. Peki şimdi işte 60 yaşın filan civarındasın, 43 yıldır bu işi yapıyorsun, karşına 25 yaşında bir müşteri temsilcisi geldi. CV'sine bakıyorsun, işte hani okulunu bitirmiş, bilmem nerede staj yapmış, şu ajansta da artık müşteri tepede bir
1: Evet.
0: şeyle başlamış. Önüne bir taslak getiriyorlar. Tamam, bakıyorsun taslağa, abi diyorsun, başlık buysa görseli bu olmaz diye düşünüyorsun. İtiraz ediyor musun, yoksa da boş ver, ekmek parası geleni
1: Ben
0: çekerim.
1: esasında şöyle yapıyorum ya, işte yani kendime eziyet biraz, ama ilk önce onun dediğini yapıyorum, sonra kendiminkini de yapıyorum. Zaten orada yani bana iş çıkıyor. Eğer orada kavga etmek istemeyip de hızlı hareket etmek istiyorsan bana eziyet çıkıyor. Ben çekiyorum ikisini de kendime göre de. Siz bunu istediniz, yaptık güzel. Bir de ben yapayım diyorum. Ben de bir şey yapıyorum. %80 hep benim yaptıklarım, %90 Kabul görüyor. Onlar görüyor yani.
0: Ama peki şöyle bir problem çıkmıyor. Şimdi sen bir de kendini karşındaki o genç insanın, kadın ya da erkek, onun yerine koy. Sen bayağı inanarak bir taslak yapmışsın. Gidiyorsun bir fotoğrafçıya, dinozor, Tamer Yılmaz ya da Beysun ne alsa. Ondan sonra abi adam daha metne baktı, benimkinden daha iyi bir iş yaptı deyip bir daha sana gelmemezlik yapıyorlar mı?
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Esasında ben onu ben yaptım gibi göstermiyorum.
0: Nasıl
1: Ben ya
0: beceriyorsun
1: iyi ki bu fikir senin bu fikrin de bu tarafı varmış. Yani buradan çıktık da yola yaptık gibi ona öner verip aynen devam ediyorum yani. Öyle bir çok derdim yok biliyorsun yani. Ben yaptım sen yaptın gibi. Oradan şey yapıyorum yani ben onun için devam ediyorum. Yani hiç
0: yumuşak.
1: çocukları yormuyorum.
0: Ben yormuşum demek ki.
1: Sen korkutuyorsun.
0: Evet yani ben onu da şey diye onlara hak veriyordum. Yani şimdi 25 yaşında gençlik bir işte, reklamcı işte heyecanlı gelmiş işte şahane bir fotoğraf çekmeyi hayal etmiş çekecek filan. Adam huysuzluk yapıyor. Sonra bir daha gelmiyor. Gelir. Ya niye gideceğim şimdi baş öğretmenle yemeğe çıkmak gibi bir şey. Yani ben arkadaşlarımla bira içip kusup sarhoş olup eğlenmek istiyorum.
1: Doğru. Şimdi, esasında Beysun şöyle oluyor. Şimdi mesela hani bana bile gelse şu anda hani yakınım ben gençlerle ama diyor ki Tamer abi ben iki kere nazım geçer. Halbuki kendi yaşında bir fotoğrafçı olsa yok olmadı bir daha yap. Onu değiştir, bunu değiştir. Sabahtan akşama kadar çalıştırabilir yani. Hani bende de limiti var yani. Sende hiç limiti yok. Bende az limiti var. Ötekilerde sonsuz limit. Onun için kendi şeyleriyle, yaşıtlarıyla çalışmaları daha şey olur.
0: Peki şimdi denizden şeye fotoğrafa atladık. Dolayısıyla reklamcılığa atladık. Şöyle bir şey sorayım. Şimdi ben fotoğrafçılığa başladığım zaman bir Türkiye'de yabancı ajans yoktu. Dolayısıyla ciddi bir Avrupa ile bir Türkiye arasında bir yarış vardı. Yani bütün ajanslar biz de Avrupalılar, Batılılar kadar iyi reklam film yaparız, işte basın yanı yaparız, fotoğraf çekeriz vesaire vesaire. Bu iyi bir challenge'dı diyelkencilik şeyiyle söylersek bir mücadele şeyiydi ve benim bana çok iyi gelmişti. Yani mesela ne bileyim ben Türkiye'de başka yapan olduğumu bilmiyorum ama ben özel etki efekt fotoğrafları konusunda bayağı yöntemler geliştirmiştim.
1: Valla sen o günün Photoshop'u sendin.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi göstersem çocuklara inanmazlar. Hadi canım bu Photoshop
1: Tabii. Yani hakikaten o günün foto işe o şartlar içerisinde yani bir Photoshop kalitesinde acayip şeyler çıkıyordu.
0: derler.
1: Fotoğraflar çıkıyordu. Ama uğraşılması gereken, bilgi gereken.
0: Tabii canım mesela Cumhuriyet Dergi'nin kapağına çektiğim Levent Kırca gelmişti stüdyoya Ortaköy'e. Tek kare üzerine bir hafta uğraşmıştım. 23 çekim vardı üst üste çekim.
1: Değil mi? Yani hani orada bir tanesini hata yapsan
0: Yapsam
1: sil
0: bitti.
1: baştan.
0: Sil baştan.
1: Yani o da olacak iş değil. Yani
0: İşte orada. Şeyi soracağım. Şimdi o ilk başlarda dediğim gibi işte yabancı ajansı yoktu. Müşteriler dediğimiz insanlar çok saygılıydı. Yani Tamer Yılmaz'ın yanına geldiği zaman Tamer Yılmaz usta bir fotoğrafçıdır. Müşteri de en fazla Tamer Yılmaz benim işlerimin fotoğrafını çekiyor diye sevinirdi. Sonra zaman geçti. Hatta o zamanlar işte mesela ödüller, işte grafikerler meslek kuruluşunun ödülleri, reklam ödülleri filan yaratıcılık üzerine verilirdi. Sonra yabancı ajanslar geldi sektöre ve birdenbire en büyük bütçe kimin haline dönüştü işler. Sonra işte imaj banklar geldi. Ondan sonra da benim ayrılma nedenlerimden biri bana başkasının çektiği fotoğrafları çektirmeye başladılar. Ben de oynamıyorum dedim. Kaçtım.
1: İmaj banktan gösterip şunu.
0: Evet.
1: Zaten onu al.
0: Evet.
1: Zaten.
0: Hayır, bilgisayarda bir de şey yapıyorlar. O zaman bilgisayar teknolojisi de geldi ondan sonra. Yani taslak değil artık bitmiş iş gibi duran taslaklar müşteriye gidiyordu. Ahmet Bey de onay veriyordu. Sürekli bana geliyorlardı. Ben ya bir dakika bunu böyle değil şöyle yapalım diyordum. Ya Mesut başımıza iş açma. Biz bunu Ahmet Bey'e sattık.
1: Kabul ettiniz.
0: Çekelim bunu gitsin diye. Onlar da haklıydı tabii. Şunu söyleyeceğim. Sonradan bir süre sonra müşteriler kendilerini fotoğrafçı zannetmeye başladılar.
2: yönetmen zannetmeye başladılar. Mesela ne bileyim işte Umur Turagay, bizim sevgili evet. dostumuz, yönetmen arkadaşımız. O ilk başladığı zaman stüdyoya müşteriyi sokmuyordu. Ben yapacağım, bitireceğim, psikolojisi karışmayın yapabiliyordu. Yani şimdi öyle değil.
1: Şimdi 5 tane ekran var müşteride. İşte yönetmende. Hatta eğer selebriti çekiyorsan onun ajansında. Yani herkese birer ekran, herkes ayrı yerlerde bakıyorlar.
2: Peki trimi nasıl sağlıyorsunuz? Gene denizcilik şeyiyle söyleyeyim. Yani o 5 ekrandan ortak onay nasıl çıkıyor?
1: Vallahi çıkmıyor, uzuyor işte. Yani diyorlar ki bir de şöyle oynasın, bir de böyle oynasın. Bizde de öyle. Yani mesela şu bilgisayara çekildiğinden beri müşterilerin bir fikri var. Yani bitmiş işi görmediği için orada diyor ki bu iyi olmamış. Ya sonuna bak, bir yani sen eskiden görmüyordun. Zaten bir filmde vardı.
2: Evet, evet.
1: Bir tane Polaroid görüyordu hasbelkader. Evet. O da hani şeyi belli.
2: Aşağı yukarı ne nasıl bir şey çıkacağını gösteriyordu.
1: Başka türlü şey yoktu yani. Şimdi burada her gördüğünde bir stop ediyorlar, bir bakıyorlar falan. Vakit daralıyor. Yetmiyor, gün yetmiyor. Yani hemen istiyorlar. Bir kere orada gördüğü zannediyorsun bitti. Eskiden daha iyiymiş. Yani biz film çekerken hiç olmazsa seçiyorduk, veriyorduk, senden çıkıyordu. Şimdi matbaa da sensin. Yani her şey sensin yani.
2: Peki teknolojiye geleceğiz de bir şey daha sormak istiyorum. Beni bir şeye çağırmışlardı yıllar önce. Daha dijital yeni gelmiş. Nikon D70 dönemi değil. Hani o zaman ben bilmem kaç bin liralar, dolarlar ödenip alınan.

0: fotoğraf akılda çekilir. İstersen onu Polaroid de çek, ister dijital çek, ister analog çek. Net nasıl çekersen çek. Tabii. Çünkü fikirdir önemli olan diye girmiştim lafa. Ama şu anda işte senin o sözünü ettiğin beş ekranlı şeyde, beş ayrı bilgisayardan müşteriyle müşteri temsilcisi kıvırdı zıvırı bakıyor. Bir de bu arada asistanlar da cep telefonlarıyla set arkasının fotoğraflarını çekiyorlar.
1: Evet.
0: Ben çıktım ama sen hala çekiyorsun. Teknolojinin değişmesi. Yani mesela bu birazdan belki konuşuruz. Şeyde de var, Van de Globe'da da var. Yani eski teknolojiyle üretilmiş teknelerle modern, şimdiki teknoloji üreten tekneler arasında performans farkları ortaya çıkıyor. İşte bu foil'lar, boy'lar meselesi çıktı. Hatta işte bir sonraki Van de Globe'da bu foil'lar tekniği daha fazla performansını yükseltti. Acaba iki ayrı kategori mi yapsak gibi de sorular var. Senin meslek hayatında teknoloji seni ne kadar değiştirdi ya da sen nasıl karşıladın bu topu?
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani ben hem analog hem dijitalde de çalıştığım için, hala da çalıştığım için.
0: Hala yani, analog, yani film çalışıyor musun hala?
1: Film artık yani.
0: Laboratuvar bulabiliyor musun?
1: Laboratuvar olmadığı için çalışıyoruz. Bütün makineler falan hazır yani. Yani şöyle, laboratuvar var da. Yani gelişmiş laboratuvarı biz bildiğimiz için şimdi şimdiki yapanlar şahane laboratuvar diyor. Yani bizim amatörlere hitap eden laboratuvarlara iyi diye bakıyorlar. Olmaz. Yani dışarıda var.
0: Kimyalarını bulabiliyorlar mı ya, banyolarını filan?
1: Tek tip. Yani öyle hani bir tane bir şey getiriyorlar. O banyo. Yani renkli C41 diyor. Yani neyin olduğu önemli bile değil. Yani Fuji midir? Yani Tetener midir? Hiç fark etmiyor. Onun için öyle bir şeyde ben yani artık mecburen dijital çekiyorum ama analog önemi şuradaydı o zaman. Analogta görüntüye değer verip yani iyi bir şey yakalamak için zamanını harcıyordum. Burada dijitalde nasıl olsa bol her şeyi çekebilirim, istersem silerim, bir daha çekerim diye herkes çat çat çekiyor. Fakat o görüntüyü hiçbir zaman alamıyor. Çünkü dikkat etmiyor. Dikkat etmediği sürece binlerce çeksin.
0: Valla benim analogdan, yani işte ben biliyorsun Mamiya 6-7 ile çalışıyordum. Özellikle fabrika çekimlerinde çok farklı ışıklar oluyordu. Yani floresan oluyordu, tungsten oluyordu, işte daylight oluyordu. Dolayısıyla o Kelvin dediğimiz renk sıcaklığı bütün ışık kaynaklarına göre değiştiği için analogda, yani filmde ya işte mor çıkıyor şeyler, floresanlar yüzünden, civalı ampuller yüzünden özellikle fabrikalarda, ya işte tungsten koyuyorsun, dışarıdan gelen mavi yapıyor falan filan, böyle bir zırvalık. Mamiya'yı tripoda koydum, D70'i tripoda koydum, dijitali. Dijitalde oto renk dengesini getirdim. İkisine de bakarsan birinden Polaroid çıktı rengarenk. Diskotek gibi neredeyse. Buna baktım. Tamam abi bu deyip hemen dijitalle devam ettim. Orada da şunu fark ettim. Şimdi analog çekerken, film çekerken büyük mekanlarda fabrika olur, banka şubesi olur vesaire. Işık kurmak zorundasın.
1: Evet.
0: Ve diyelim ki 8 saat çalışıyorsan ortalama bunun 4 saati ışıkları oradan oraya taşı. Kabloları döşe, o kablolarda kadraja girmesin, etrafından dolaştır, bilmem bir beladır
1: bir
0: yani.
1: Bir de öteki onu patlatmaz. Bir daha hadi.
0: Şey yap falan. Halbuki dijitalde ise ortam ışığı çok öne çıktı. Dolayısıyla mesela bu bana senin demin söylediğin fotoğrafa zaman ayırmak anlamında vakit kazandırdı. Ben o zaman 50-50 ışık fotoğrafken işte bir saat ışık 7 saat fotoğraf mesaide, o zaman fotoğrafa daha fazla konsantre olabildiğimi fark ettim ve bu fotoğrafın lehine çalıştı. Bilmiyorum sende nasıl oluyor?
1: Şimdi ben daha çok model insan üzerine çalıştığım için orada yani ışığı zaten hep kendim kontrol ediyorum.
0: Ürün rengine kimse bakmıyor. Yani mesela hatun siyahi bir hatun, hafif bir lacivert çıkmış.
1: Ya, tadı bile oluyor yani.
0: Tadı oluyor değil mi? Peki bir 26 olmuş. Ne kadar çabuk geçiyor zaman. Bir müzik arası verelim mi Tamer?
1: Evet.
0: Peki bir müzik verelim. Sen sonra söylersin ne çaldığımızı, ben dinleyicilerim.

0: Iggy Pop'tan Five Foot One. Biliyor musun bu arkadaş?
1: Iggy Pop'u biliyorum, iyi bilirim. Bu bizim moda camiasında da bir fotoğrafları vardır. Kadın elbiseleri giyerek bir fotoğraflar çektirmiştir yani.
0: Niye?
1: Öyle bir konsept, bir editorial çekimdi şey için.
0: Kadınlara destek vermek için.
1: Herhalde yani böyle strongest woman gibi. Ama hiç şey yapmadan, makyaj vardı ya, erkek haliyle sadece kadın kıyafetleri giydi.
0: Sen böyle bir şeyi, konsepti düşündün mü hiç?
1: Sana böyle konsepti ben kendim bir çekimde denerken çektim.
0: Neden, niye?
1: Yani dedin? Kendim de çektim. İlk önce böyle askıyla taktım. Ha. Sanki giymiş gibi oldu. Instagram'da da vardı. Kadınlar günüydü zannedersen. Herkes diyor ki nasıl sığdın onun içine? Halbuki sığmadım. Yani uzaktan çekildiği için o askı gözükmüyor. Böyle gelinlik gibi bir şey. Uzun gece elbisesi. Ayağım da gözükmüyor. Böyle kafa ve kollar, yani üstümü çıkardım.
0: Peki, Açık Deniz'i bu hafta Tamer Yılmaz'la yapıyoruz. Türkiye'nin önemli fotoğrafçılarından bir tanesi. Ya biraz şu tasarıma gelmek istiyorum seninle. Şimdi bu Wine the Globe'u konuşuyoruz. İşte denizcilik dediğimiz şey binlerce yıldır geleneği olan, hani Almanların form vollendet galiba, yani tamamlanmış form dediğim, artık üzerine bir şey ekleyemiyorsun, bitmiştir o artık yani.
1: Mı
0: evet, mı, o mı hala sürüyor yani. Tekneye yeni bir şey neredeyse eklenemez, her şey bitmiş böyle işte, yelkenler böyle basılır, işte direkt şöyle dikilir vesaire. Adamlar, bizim kültürümüzde olmayan bir şey, asla pes etmiyorlar. Mutlaka yeni bir arayış, yeni bir performans peşinde koşuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, tekerleği sorguluyorlar. Yani daire biliyorsun geometride mutlak şeydir, evet, formdur.
1: Form, doğru.
0: Tekerlek de öyle yani. İcat edilmiş. İlk karikatürlere bak, işte ortada bir mil, etrafında bir yuvarlak. Son arabalara bak, ortada hala mil, etrafında bir yuvarlak. Hiç değişmeden gidiyor. Ya da silecek mesela. Benim sileceğe çok aklımı takmıştım bir ara. Yani her şey, niye her şey değişti. Hala bir lastik camı siliyor. Yerine bir şey koymadılar. Hatta ben bunun üstüne gidip hava basıncıyla çalışan silecek tasarlamıştım kafamda. Böyle bir şey düşün. Çok yüksek şiddette hava geliyor lastik yerine. O şey yapıyor, suyu temizliyor şeyden.
1: Ya da öyle havaya basıyor ki su basacaktan da kaçıyor.
0: Şey vardır mesela gemilerde, bilir misin? Hani bir gemide işte kaptan mahalli vardır ya, yukarıdaki,
1: evet,
0: bir yapı.
1: En üstü.
0: Yağmur var, dalga var. Sürekli o cama şey geliyor. Su geliyor ve görüşü sıfırlıyor. Çözüm bulmuşlar. Ne bulmuşlar? Söyle bakayım. Silecek değil. Silecek dışında bir şey
1: ben
0: yok.
1: Ben ama sileceği gördüm hala. Koca
0: var, var. Silecek var hala. Ama bir başka bir şey daha bulmuşlar. Tahmin et bakayım.
1: Bir daha su mu veriyor?
0: Hayır. Merkez kaç? Bir tane yuvarlak düşün. Bir cam. Tekerlek gibi o da. Hızla dönüyor. Dönünce merkez kaçtan üzerindeki sular kenara çekiliyor ve senin orada bir tane bir delik var. Temiz. Oradan dışarıya bakabiliyorsun. Bulmuşlar. Şimdi onu diyecektim. Mesela işte Van de Globe tekneleri, işte foilları çıkarttılar. Sürekli işte insanın aklı almıyor. Sadece rüzgarla 67 knotlara falan çıkıyorlar yani.
1: Ben şunu anlamadığım için bir şey. Bu foiller çok hızlı. Peki ötekilerle birlikte nasıl yarıştırıyorlar bunları? Yani
0: işte o bir tartışma. Şimdi Van de Globe'da belli şeyleri var, çerçevesi var teknelerin. Yani boyu şu kadar olacak, eni bu kadar olacak. İşte kendi kendine doğrulabilecek falan filan. Onun dışında seni serbest bırakıyorlar. Mesela yıllar önce şey, Avustralyalılar bu Amerika Kupası'nda ki şeyde New York Yacht Kulübü 125 senedir Amerika Kupası'nı kazanıyordu. Başka kimseye vermiyorlardı. Düşün. Avustralyalılar geldiler. Bir tekne karada, etrafında kumaştan perdeler var. Salmaya, salma böyleyse, şöyle bir kanat takmışlar. 90 derece.
1: Evet.
0: Küçük bir kanat. O kanat tekne Orsa'da giderken yanal sürüklenmeyi azalttığı için Orsa açısını daha daraltabildiler ve o sene Avustralya aldı şeyi, Amerika Kupası'nı. Dolayısıyla şimdi mesela bu foil'lar da öyle, ama dediğin sorduğun şey doğru, onu ben de sordum. Çünkü ve hatta web TV'de, Van de Globe'un televizyonunda da tartışıldığını tanık oldum. Bu soru var ve bu yarıştan sonra şeyin analizini yapacaklar. Foil bir tekneye ne kadar avantaj sağlıyor? Ona göre de seneye foil'lu tekneler için bir grup, ayrı bir grup, yarışma grubu yapalım mı yapmayalım mı ya karar verecekler.
1: Şöyle de bir durum var mı? Yani hani foil olanlar çok süratli gidiyor ama az rüzgarlarda da ötekiler daha avantajlı gibi bir durum var mı?
0: Var. Var tabii. Ya, ama öbürü dezavantajı olmuyor. Yani şöyle, belli rüzgarda foil'lar çalışıyor. Mesela çok yüksek rüzgarlarda da foil çalışmıyor. Foil'ın benim anladığım kadarıyla 20-25 knot rüzgarda ve Frişka Deniz'de çok büyük dalgada da problem yaratabiliyor. Artı bir de bu Van de Globe, yani işte aşağı yukarı 3 ay süren yarışta, o aralarda işte bu denizde yüzen sert cisimler, konteynerler, balinalar, buzlar vesaire, onlar dışarı doğru çıkıntı yaptığı için kırılma ihtimali var. Ki kırıldı iki tanesini, biliyorsun. Hatta Alex Thompson topal topal bitirdi yarışı. Şunu soracağım. Mesela bir fotoğrafçı olarak gelişen teknoloji seni değiştirdi mi? Mesela şöyle bir şeyden rahatsızlık duyuyor musun ya da bunu kullanıyor musun? Şimdi eskiden analogda fotoğrafı çekiyordun. İşte diapozitiften ne çıktıysa o.
1: Evet.
0: Yani en fazla baskıda belki renk ayarları.
1: Biz birazcık da kendimiz işte, yani sen de yapmışsındır, kendimiz banyo ediyoruz.
0: Banyo ederken.
1: O zaman işte kontrastıyla falan
0: oynayabiliyoruz.
1: Geliştirdik kendimizi yani, ama yine de belli bir sınırı vardı.
0: Ama mesela şimdi mesela celebrity'lerde, yani ünlü arkadaşlarımızın Photoshop'suz fotoğrafını görmek mümkün değil.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Biz o zaman da yani çekiyorduk. Şimdi ben geçenlerde Instagram'dan tekrar eskileri koymaya başladım. Bunlarda hiçbirinde Photoshop yok. Yani nasıl yapıyormuşuz da öyle oluyormuş diye baktığımda, yani o işte filmin greninin bir tadı, bir kısım şeyler alıyor. Bu dijitalde artık öyle bir şey hale gelmiş ki yani her türlü vücudundaki şeyi kaydediyor. Kaydettiği zaman da büyük bir rahatsızlık esasında. Evet. Bir daha bunları yok etmek, şey yapmak yani gerçek esasında, ama tabii bunları yok edemiyorsun. Bir daha Photoshop falan daha uzun oluyor. Evet. Bir de yani maalesef Türkiye'de yani üçüncü dünya ülkesi celebrity denen bir şey var. Hepsi pop kültürün getirdiği kendi görüntülerini istiyorlar. Yani Avrupa'da bir sanatçı o olgunluğunu hazmedebiliyor.
0: Yani yüz çizgilerinden mutlu olabiliyor. Evet. Bunlar hala 50 yaşına gelmişler, 19 gözükmek istiyorlar mı?
1: Doğru. Yani 29 istemiyor. Doğru söylüyorsun. 50-29 istemiyor.
0: Evet, eskiden analog fotoğrafçılıkta da bu meseleyle ilgili, yani yaşlılıkla ilgili diffuser, yani yumuşatıcı filtre kullanırdık değil mi?
1: Evet.
0: Diffuser.
1: Diffuser 1, 2, 3.
0: Yaşına göre değil mi?
1: Hatta sen bilirsin, ince siyah çorap kullanırdık. 0.
0: Evet.
1: Hatırlar mısın?
0: Evet, tabii ki. Evet. Peki, benim çok takıntılı olduğum bir şey var. Ben klasik bilginin içselleştirilmeden yeni teknolojilerin kullanılabileceğine, daha doğrusu verimli ve başarılı kullanılabileceğine inanmıyorum. Yani resim yapıyorsan deseninin çok iyi olması lazım. Yani bir realistik, bir şu mikrofonu çizebilecek kadar bileğin sağlam olmalı ki soyutlamaya gidebilesin. Mesela Picasso'nun, bilmiyorum bilir misin, geçmişine bakarsan mavi dönemleri falan vardı. Yani Rönesans ressamı gibi.
1: Tabii, müthişti.
0: Oradan geçiyor adam o soyutlamalara falan. Peki bu kadar dışarıdan müdahale edildiği zaman bir fotoğrafa, hani sen evet dijital çektin stüdyodan çıktı, art direktörün önüne geldi, bir bakıyorsun o senin fotoğrafın değil, başka bir şey olmuş. Rahatsız ediyor mu?
1: Ya ediyor şöyle. Çünkü art direktör bir şey yapma ihtiyacı hissediyor. İnan parmağına kadar değiştirmeye kalkıyor. Ya gerekiyor mu? Yani oraların hiç önemi yok artık yani. Geneline bakacaksın. Burada bunun bir parmağı yanlış. Ötekinin kulağını incelt. Yani adamı yeniden yapıyorsun ki yani hata hatayı doğurmaya başlıyor diyorum ben. Bırak normal şey olsun.
0: Yani ya güzel. Ben bir kere öyle bir şey yapmıştım. Üstelik de analogta yapmıştım. Bir klimam ne bir şey işte bilmiyorum. Bir tane bir büro malzemesi, bir tane hatunla çalışıyoruz. Hatunun biraz basenleri vardı. Fakat yüzümüzü filan genel fiziği çok iyi. Bir tek hafif basen var. Dekupe dediğimiz şey vardı ya o zamanlar. Hani evet, fotoğrafı evet. Kesersin etrafında ayıklarsın. Oradan basenlerini hafif alarak inceltmiştim kadını.
1: Vallahi evet. Ama yok bu benim dediğim o değil yani. Her başlığı bir kereye mahsus değil. Yani bir tane bir şeyini yapmıyorsun. Bunun kulağı, onun acaba bacağı yamutun, bu paçayı alalım başka paça takalım. Ya böyle bir şey yok.
0: Peki gel o zaman şu telif meselesine girelim. Hı. Sen fotoğrafı çektin. Art direktörü de ona Photoshop'ta müdahale etti.
1: Evet.
0: Ortaya bir iş çıktı. Telif konusunda onun da hakkı oluyor mu? Fotoğraf senin mi oluyor? Art direktörü mü? Ajansın mı? Kimin oluyor?
1: Orada artık o telifin suyu çıkıyor.
0: Pazarlık yapıyor musunuz? Hani %50 %50 kırıcalım ya da %60 fotoğrafçının yüzde.
1: Telif fotoğrafçınındır yani. İstedikleri kadar şey yapsınlar fark etmiyor yani. Sanatçınındır yani ilk.
0: Peki.
1: Şöyle oluyor. Sen teknik fotoğraf, bir sürü fotoğraf çekiyorsun. Bir illüstratör geliyor. Onları düzenliyor. O illüstratörün telifidir o.
0: Hı hı.
1: Yani ona teknik şey veriyorsun. Bir sürü fotoğraftan oluşan bir yapıt meydana getiriyor. İllüstratör. O illüstratörün kendi telifidir yani. Onun için yani
0: sen orada kullanılan fotoğraftan hak talep edemiyor musun?
1: Şöyle başlarken etmek istersen zaten öyle bir şey yok. Çünkü sonunda senin orijinal çekiminin dışına çıkıyor.
0: Yani, başka bir şey oluyor.
1: Yani atıyorum sigaranın paketini çektin, kapıyı çektin tek tek. Adam onlardan böldü, parçaladı, başka bir resim yaptı. Bir fotoğraf, bir şey yani bir görsel.
0: Bu şey tabii telif matrak bir hikaye. Mesela şu anda biz seninle bir radyo programı yapıyoruz. Dolayısıyla sen bu canlı yayın işte geldin. Dolayısıyla evet. Bunu kabul ettin vesaire vesaire. Şimdi burada senin bir hakkın yok. Çünkü onu senin rızanla olan bir şey. Ancak ben bunu kitaba dönüştürürsem ki öyle bir proje yıllardır var Ali Can'la birlikte. Yani şu açık deniz sohbetlerini bir işte açık çok güzel programlar var çünkü çok belge niteliği taşıyan evet. Sohbetler yaptık. Ben bu programı deşifre edip kitaba dönüştürdüğüm zaman senin hakkın oluyor biliyor musun? Senden izin almam gerekiyor.
1: Yani burada konuşurken evet. Bir şey yok sonrasında
0: evet.
1: Var.
0: Evet kitap haline dönüştüğü zaman senden onay almam gerekiyor. Hatta senin de ya tamam ama o zaman ben de işte atıyorum bu kitabın telifinden %1000'e kaç isterim. Yoksa vermiyorum diyebiliyorsun. Yani enteresan bu deniz hukukunda hani var mı? Hakikaten böyle mi şu hani tekne buldun yarısı senin durumu var ya. Burada da.
1: O kadar da olmasa diyorsun ki bir tane bir şey hakkı olabiliyor yani. Yani en azından izin alman gerekiyor.
0: Peki gel biraz da tasarımdan konuşalım. Sen fotoğraf tasarlıyor musun yoksa gelen taslakları mı çekiyorsun? Gerçi ben, moda fotoğrafçılığında mutlaka fotoğrafçının önemi çok büyük. Ama orada da bir prodüksiyon ekibi var. Mekanı belki onlar seçebiliyor.
1: Şöyle yapıyoruz ya. Esasında yani fotoğrafı fotoğrafçının tasarlaması lazım. Ya, tabii ki belli bir bilgiyi verecek ama o bilgileri yani ben şimdi mesela müşteriden alıyorum veya ajanstan alıyorum. Hani diyorlar ki bana en yakın söyleyeyim yani bir ayakkabı firması. Biz Toskana'da yaşayan bir şey isteriz dedi. Ona göre gittik Bodrum'da bir yer bulduk. O taşları orada çektik. Hani o değil şurada çekelim dese mesela olmaz. Çünkü bana o Toskana gibi gözükmüyor. Hı-hı. Sen Toskana istiyorsun. benim saygım sonsuz, tamam. Ama onun gerisini bana bırakacaksın ki ben onun nasıl Toskana olduğunu anlatabileyim sana, değil mi? Şimdi öyle yani, şöyle demiyoruz. Sen Toskana, ya bu ayakkabılar Toskana'da olmaz. Ben gidip bunu Taksim'de çekeyim demiyorum yani.
0: Peki sen fotoğraf çizer misin?
1: Çizmiyorum. Sen yani, çiziyorsun değil mi?
0: Ben bir zamanlar ya çalışırken zaman zaman çiziyordum. Benim karım da çiziyor.
1: Öyle mi? Ayten de böyle bir sketch yapar.
0: Hı hı. Yani storyboard gibi, yani evet, filmlerdeki evet, storyboard gibi, fotoboard gibi bir şey.
1: Evet, çiziyor hakikaten.

0: öyle yani ikili, birli, yanda, sağda, solda falan gibi. Yakın plan, uzak plan.
1: Peki sette nasıl bir fotoğrafçısın? Aksi misin? Kuralların var mı?
0: Kurallarım hiç yok. Çok hızlıyım çünkü yani hızlı olduğum zaman...
1: Kimsenin laf edecek zamanı kalmıyor.
0: Kurala vakit bırakmıyorum. Yani hani şöyle mi olsun...
1: Bir de böyle mi desek acaba?
0: Bir boğuntu içerisinde bitiriyorum.
1: Laf kalabalığına getiriyorsun. Evet. Yani. peki. Şimdi bu tasarlama hani evet. Sette patron olma meselesi. Ben mesela bir kere Hülya Avşar gelmişti evet. Stüdyoya. Ve makyajını getirmiş. Makyajcısını. Ben şimdi adam başladı dedim bu böyle olmaz. Bu makyaj olmaz. Böyle burunlar bir karışa oluyor. Biz böyle çalışıyoruz falan yoktur. Abi nasıl bir sahne makyajı? O gece yumruk yemiş gibi gözler bu kadar uzaktan görülmek üzere yapılan bir makyajla düşündüğü portre çekiyorsun falan. Ondan sonra tabii ki rezil olursun. Ama o ara Photoshop çıkmıştı. Ben sesimi çıkartmışım. Ne sözünü? Photoshop'ta ben hallederiz. Neyse. Ajansa gitti fotoğraflar. Aradım. Kenan'ı şey dedim. Bana bak dedim. Photoshop'a girsin. Bunlar böyle çok kötü. Aha yaptı. Abi fotoğraflar öyle basıldı.
0: Vallahi.
1: Evet. Sonra bir kere daha şeyde Hülya Avşar'la karşılaştık. Şey dedi. Hayatımda çekilmiş en kötü fotoğraflardı dedi. Ben de kusura bakmayın. Doğumdan yeni çıkmış. Saçları da kısacık. Yani bütün silahları aşağıda. Çok kötüydünüz. Ajansı tembih ettim ama maalesef öyle yayınladılar. Benim suçum yok diye.
0: Şey demedim mi? Yani hayatımda gördüğüm en kötü makyaj demedin mi?
1: Yok. Onu demedim. Peki yavaş yavaş aslında Gökhan Abur'a doğru... Yelken açalım. Bak 48 dakika olmuş Tamer. Geçti program. Bitirdim programı.
0: Valla burada hiç burada anlaşılmıyor.
1: Burada da çok hızlı çalışıyoruz. Bak gene.
0: İnan hiç anlaşılmıyor. İnanamadım yani. Bu kadar 48 dakika.
1: Evet değil mi? Abi? Burada genelde programlarda şey oluyor. Ya bir saat ne konuşacağız diyor genelde konuklar. Sonra dışarı çıkıyoruz. Ya şunu söylemeyi de unuttum. Bunu da söylemeyi de unuttum. Var mı senin unuttuğun bir şey?
0: Yok, unutmadım ya. Yani öyle bir çok özel bir...
1: Peki son gene şeyde sohbet bitecek son bir soru. Tekne almayı düşünüyor musun?
0: Ben senin teknene geleceğim.
1: Bebek 750.
0: Bebek 750 yeter.
1: Tamam. Yani bu yaz Tamer Yılmaz'la yelken yapıyoruz.
0: Temizlemesi kolay, küçük.
1: Evet. Değil temizlemesi yani? Kolay, küçük ama biraz hani bebek ama bu kadar dili var. Gibi.
0: Öyle mi?
1: 2.34 su kesiyor. Sırf o yüzden şey aldım. Bir derinlik göstergesi aldım. Çünkü bebek 750 bir limana yanaştığınız zaman abi gel diyorlar. Tekinin boyuna bakıyorlar. Orada da 1.5 metre su var. Ha nasıl olsa salması 1 metredir filan diye düşünüyorlar. Halbuki 2.34 salma var aşağıda.
0: Buzdağı yani.
1: Evet.
0: 6.
1: Evet, Tamer Yılmaz'la yaptık bu hafta Açık Deniz'i. Tamer'cim kapatıyorum programı. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Valla...
1: Telif falan var mı?
0: Telif yok. Kitap olursa konuşacağız.
1: Tamam peki. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Tuna Aztepe'ye teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Arzu Musa, Megi Dostoğlu ve Haldun Dostoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi İran Mişnevit. Milat Bülent Kılıç Estim. İran, Amerika-İsrail Savaşı'nın çatışmasının ya da geriliminin sonsuz bir belirsizliğe sürüklendiğinin sanırım sizler de farkındasınız. Ben de yaklaşık bir yıl önce şu türden sözler etmiştim. Sahada üçü de birbirinden beter, yönetimleri, liderleri birbirinden gaddar ülkeler var. Bunların hepsi de son çözümlemede savaştan yana olacak, çıkarlarını orada bulacak yönetimler ve liderler. Ben açık ve net biçimde baştan beri yoksul, ezilmiş, hor görülmüş İran ve Orta Doğu halklarının yanındayım ve öyle olmaya devam edeceğim. Öte yandan İsrail'in barbar ve işgalci bir devlet olarak Amerika'nın ve Batı'nın desteğiyle elindeki harita uyarınca bütün bölgeyi sistematik olarak işgal ettiği de ortada tartışılamaz bir durum. Yani şunu da görmek gerek. Yıllar yılı İran'da atılan ne Filistin ne Lübnan, canım feda İran sloganı da boş bir diklenmeden başka bir şey değildi. Çünkü sıra İran'a geliyordu. Bu yörelerin halklarını yalnız bırakmak bir yana sıranın İran'a ve başka ülkelere gelmekte olduğunu da bir ölçüde gizlemiş oldu. Özetle çok başlı, çok karmaşık bir sorunla baş başayız ve bu süreçte hiçbir şey basit değil ne yazık ki. Gelinen noktada Molla rejiminin öncü kadroları Müçteba Hamani'nin son kararnamesiyle birlikte hem içte hem de dışta daha savaşçı bir biçimlenme almış gözüküyor. Çünkü Amerika ile uzlaşma görüşmeleri başlayalı beri rejimin içinden bir kanat fena halde hoşnutsuz durumda. Topyekün bir saldırı söz konusu olmazsa karşı tarafın toparlanmak ve daha güçlü biçimde saldırmak için fırsat bulduğunu düşünüyorlardı. Öyle gözüküyor ki bu kanat biraz daha güçlendi ama yine de savaşın tam saha bir savaş haline geleceği anlamına gelmiyor bu. Çünkü başta ekonomik çöküş olmak üzere sayısız bileşen var. İran'da asgari geçim gideri 90 milyon tomen oldu. Bu şu demek, Türk lirasıyla en az 23 bin lira kazanmaları gerekiyor. Oysa ortalama bir İranlının asgari ücreti 4250 lirayla 4300 lira gibi bir şey. Bir takım ek yardımlarla bu rakam bazı hallerde 5600 küsürlere kadar çıkabiliyor ama her koşulda gerekli olan paranın ancak dörtte birini, o da belki, kazanıyorlar. Anlayacağınız durum felaket ve bundan rejimin içindeki bazı güçler de kaygılılar, bu işlerin bir iç çatışmaya, bir ayaklanmaya dönüşeceğinden endişe ediyorlar. Yavaş yavaş müziğe geçelim. Bu hafta size bir dönemin Afgan pop müziğinin öne çıkan parçalarından bir derleme dinleteceğim. Afgan müziğinin özellikle 80'lerden 2000'lerin ortalarına kadarki aralıkta perişan olduğu bir dönem var. İç savaşın, terörizmin, savaşın etkisiyle oradan oraya savrulan, kaçan, göç etmek zorunda kalan Afgan müzisyenler basit synthesizerlarla, alelade elektrikli orglarla müziklerini ve kendilerini yaşatmaya çalıştılar. Batılı ülkelerde, düğünlerde, davetlerde, ilkel koşullarda 3 kuruşa konserler verdiler ve önemli bölümü için müziklerini ilerletme, geliştirme olanağı olmadı. Buna karşın aralarında yetenekli müzisyenler de vardı ve onlar kimi nitelikli ürünler vermeyi başardılar yine de. Bu parçalar o dönemde çoğunlukla pop müzik formundaydı. Sonra dünya yavaş yavaş etnik müzik diye adlandırılan türlere daha çok eğilim duymaya başladı sanki. Batıcıl müzik yapan Afganlar da zamanla müziklerine daha yöresel giysiler giydirmeye başladılar. En azından ben böyle görüyorum, bana böyle geliyor. Bugün işte o yoksunluk ve perişanlık çağının Afgan müziklerinden kimi örnekler dinletmek istiyorum. İlk parça 1980'li yıllardan başlayarak Afgan müziğinde öne çıkan ve şarkıları yıllar yılı sevilerek dinlenen Esad Bedai'den olsun. Aslına bakarsanız bu programı yapma düşüncesi de tam da bu çalacağım parçadan çıktı. Dinleyeceğimiz parçanın tarihini bulamıyorum ama o yoksunluk çağının izlerini taşıdığı kesin ve adı da Veyrane, yani Virane. Bu gece Gönlüm sevgilinin havasıyla virane. O dilberin anısı perişan etti beni. Kıldı virane. Gamı işledi bu gece canıma. Kıldı beni virane.

Bir dönemin Afgan pop müziğinin önemli adlarından olan Esad Bediye'den dinledik. Şimdi de ondan Ey Ruzigar, yani Ey Dönem, Ey Devran, Ey Kader adlı şarkıyı, ardından da Rahi Dohro, yani sanırım uzak yol demek, bu şarkıları dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bugün 80'li yıllardan 2000'lere kadarki aralıkta Afgan pop müziğinde öne çıkan kimi parçalardan bir derleme çalıyorum. Şimdi de Afgan şarkıcı Kader Eşbari'nin 1999 yılında çıkardığı Dohtere Kabul yani Kabilli Kız adlı parçayı dinleyelim diyorum. Bu bir halk ezgisi aslında fakat daha sonra şarkıyı pek çok Afgan müzisyen de seslendirmişti.

Değerli arkadaşlar, değerli dinleyiciler, Fizan Ekspresi'nin belli bir programında sanıyorum ki dilediğiniz bir şeyi bulamayabilirsiniz. Ama herhangi bir programında mutlaka bulursunuz. Bu radyodaki herkes daha iyi bir dünya için, daha özgür bir dünya için, daha uygar bir dünya için kendince karşılıksız, beklentisiz bir emek veriyor. Bunlar benim programım için de geçerli, benim için de geçerli. Bizi birleştiren, bizi buluşturan pratikleri biraz gözetmemiz gereken bir çağdayız, zorlu bir çağdayız. Dolayısıyla hatalar olur, kusurlar olur ama iyi niyet, temiz niyet baki kalır diyorum. Önemli olan da budur. Şimdi Afgan müziğinin devlerinden biri olan Zoland'ın kızı Şehla Zoland'ın bir parçasını dinleyeceğiz. Adı da Tomara Cano Cihani. Yani sen benim için cansın, cihansın.

Bugün 80'li yıllardan 2000'lere kadarki aralıkta Afgan pop müziğinde öne çıkan kimi parçalardan oluşan bir derleme dinletiyorum size. Bu dönemin Afgan müziğinin iki popüler müzisyeni olan Ahmet Veli ile Hengame'nin bir parçasını dinleyeceğiz, ortak bir parçasını dinleyeceğiz. O günlerde Ahmet Veli ile Hengame evliydiler, daha sonra boşandılar. Ben Hengame'nin sesini ilginç buluyorum ama bir sanatçı olarak kendini ne yazık ki yeterince geliştirmedi. Bir yerde durdu, kaldı. Bunun kuşkusuz ki objektif gerekçeleri de var. Dinleyeceğimiz parçanın adı Aseman Baran Bebar. Yani gök, yağmur yağdır.

Hengame Hanım'ın tek başına seslendirdiği eski bir parçayla kapatacağız programı. Aheste boru, yani usul yürü. Bu bir halk şarkısının yorumu aslında. Bu şarkıyı Üstad Sarban da başkaca üstadlar da seslendirmişti daha önce. Ben Üstad Sarban'kini de çok beğenirim ama Hengame'nin bu yorumu da çok hoşuma gidiyor. Bu şarkının Şirin ve Şiro adlı bir halk hikayesiyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Anlatıya göre zengin Şirin ile yoksul Şiro adlı genç binbir güçlükten binbir engelden sonra düğün aşamasına geliyor. Ama birileri damadı kandırıp düğün yerinin dışına çıkarıyor ve orada bıçaklayıp öldürüyor. Annesi de yapılamayan bu düğünde oğlu için bu şarkıyı çalıp söylüyor. Aheste beru, yani usul yürü. Ta bernameyi diger, golo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Arzu Musa, Megi Dostoğlu ve Haldun Dostoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Şoşoloza.
2: Dünyayı dinliyorum.
0: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Her cumartesi 15'te 16 saatleri arasında Apaçık Radyo dalgalarından evinize, kulaklarınıza misafir olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen ve bu hafta tarihin en tozlu sayfalarından günümüze uzanan, insan ruhunun da en derin delhizlerinde yankılanan seslerin peşinde olacağız. 8 asır geriye 1219 yılının Mısır çöllerine Damiyete kuşatmasının ortasına gidiyor olacağız. 5. Haçlı seferinde kanlı ve acımasız cephe altında iki düşman ordu karşı karşıya dururken ayakları çıplak ve tamamen silahsız bir adam François de Assise kılıçların ve mızrakların arasında yürüyerek karşı tarafa geçiyor. Amacı savaşmak değil, tamamıyla konuşmak ve karşısında ise dönem bilge ve misafirperver hükümdarı Sultan Malik el-Kamil var. Tarihçiler ve kronikler kimisi bu buluşmanın bir inanç mücadelesi olduğunu söylese bile, kimisi ise iki farklı dünyanın insanının birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kurduğu o sarsıcı insani teması vurguluyorlar. Ve Tineke Stimbrick 2022 yılında da İsviçre'nin Schaffhausen köyünde Kia Tabasya'nın ve ekibiyle ilk kez karşılaştığında da hissettiği o büyülenmeyi buna atıfta bulunarak şöyle anlatıyor. İki dil bir araya geldi, iki müzikal evren kusursuz bir şekilde birleşti. İşte Montreal'den Kia Tabasya tarafından kurulan Konstantinopol grubu bu ansiklopedik köklere uzanan oldukça detaylı ve çok güzel müzik üreten bir grup ve pek çok defa da Dünyayı Dinliyorum programımıza konuk ettik. Diğer tarafta da Judith ve Tineke Stimbrick yönetimindeki Holland Baroque ise erken dönem Batı müziğinin o taze esnekleriyle bu tarihi buluşmayı sese dönüştürüyor. Pantone etiketiyle yayınlanan Dialogos albümü geçmişin kılıç seslerini değil insan olmanın en saf ortak faydasını da arıyor ve bizlere aktarıyor. Bu ses ortaklığının da en büyüleyici duraklarından biri Tineke Stimbrick'in kaleme aldığı ve Faruk Zat'ın da dizilerinden ilham alan o narin eserde gizli rüzgar gibi bizi alıp götürecek. Bu nefes kesici buluşmanın içinden süzülen Didem Başar'ın da kanunu ve Patrick Graham'in de vurmalı çalgılarıyla şekillenen Echoes of the Throne Room adlı parça ile sizleri şimdi baş başa bırakıyorum. Yani taht salonunun yankıları. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, müziğin zamanın katmanlarını bir bıçak gibi kesip geçen fiziksel bir dokusu vardır. Bazı sesler havayı titreşmez ve yalnızca teninize işler, kemiklerinize kadar ısınmanıza ve irkilmenizi sağlar. Konstantinopel ve Holland Barok ortaklığının da şekillendirdiği bu olağanüstü ses evreninde 13. yüzyılın Leudario di Cortana el yazmalarından süzülen ilahilerle 17. yüzyılda Lehistan'dan Osmanlı Sarayı'na uzanan dahi müzisyen Ali Ufkin'in de, yani Vocies Boboski'nin de tınıları aynı nehirde buluşmuş durumda. Pieterskerk Urges için o devasa ve akustik açıdan da kusursuz mabedinde kaydedilen bu albüm, Doğu'nun mikrotonal kıvrımlarıyla birlikte Batı'nın kontrapuan dokusunu da birbirine sarıyor ve bizlere oldukça dolu ve hacimli bir müzik çıkartıyor karşımıza. Kia Tabassian'ın ellerinde inleyen setar enstrümanı, Didem Başar'ın da kanundan dökülen inci tanesi, kanun nameleri ve Holland Barok'un da orkestral mahareti dinleyeni adeta başka bir coğrafyanın, zamanın dışındaki bir anın ortasına bırakıyor. Eleştirmenlerin ve müzikologların yere göğe sığdıramadığı bu proje, toplulukların geçmişteki, yani 2024 Juno ödülü kazanan Il Ponte di Lorenzo ve 2025'te Czech Angles ödül sahibi Pilgrimage albümlerindeki o gezgin ruhun bayrağını da daha ileriye taşıyor. Anlayacağınız üzere Pilgrimage albümünü de sizlerle birlikte geçtiğimiz yıl aynı frekansta paylaşmıştık Dünyayı Dinliyorum programımızda. İnsanın en karanlık çağlarında bile birbirine el uzatabilmelerinin mirası bu müzikte ses buluyor. Albümün en büyüleyici anlarından biri ise Tineke Steinbrück'in kaleme aldığı ve 13. yüzyıldan kalma anonim bir metne dayanan o derinlikli eserde yankılanıyor ve orada şu dile getiriliyor: Welcome the true heaven king, yani hoş geldin sen görkemli kral. Gök kubbenin altındaki bu davetkar nefes, Tineke Steinbrück'in de imzasını taşıyan Frete Vanto adlı parça ile ruhumuzun kapılarını aralıyor ve frekansımızda da şimdi kardeş rüzgar anlamına gelen Frete Vanto adlı eseri dinleyeceğiz.

Hiç düşündünüz mü? Özellikle etnik müzikle dünya müziğinde iki farklı müzik geleneği karşılaştığında ne olur? Çatışma mı yoksa tarihin en eski dillerinden birinin yeniden keşfi mi? Holland Barok topluluğu partisyonları asla bitmiş birer doğma olarak görmez. Aksine onları yeniden yazılmayı, yeniden hayal edilmeyi bekleyen yaşayan organizmalar olarak ele alır. Judith ve Tneke Strimbrick kardeşlerin öncülüğündeki bu inatçı ve zarif merak bugüne dek London Community Gospel Choir ile Gospel Barok projelerinde de punk divası Sven Raske ile yapılan ortaklaşmalarla da birlikte çok farklı sınırları yıkan projelere imza attılar. Şimdi ise Doğu'nun makamsal derinliğiyle Batı'nın barok mimarisi Dialogos albümünde kusursuz bir simetride buluşuyoruz hep birlikte ve diğer tarafta Kia Tabassian'ın da kurduğu Central de Musical de Moon çatısı altında yıllardır örülen kültürel köprüler bu albümle birlikte Sala Payan'ın da Berlin Filarmoni'ye kadar dünyanın en prestijli sahnelerinde yankı bulmaktadır. Devam ediyor. Bu müzik yalnızca nota ve enstrümanların bir araya gelmesi değil, yüzyıllar boyunca birbirine sırtını dönmüş iki dünyanın insan sevgisi ve merak etme arzusu etrafında yeniden barışma çabası niteliğinde. Judith Strimbrink ve Dimitris Kantemir'in de ortaklaşa kulak vermenizi sağladığı o tını bize ötekinin aslında kendimizden bir parça olduğunu da kulağımıza yavaşça fısıldıyor. Dinleyeceğimiz bu özel eserde de ses başka bir bedende yankılanan kendi hikayemizi de buluyor. Heaven lives in the other. Yani cennet ötekinde yaşar adlı parça ile sizleri şimdi baş başa bırakıyorum Apaçık Radyo'da.

Evet, müziğin evrensel dili, geçmişin taşlarını kazınmış duaları bugünün nefesiyle buluşturduğu zamansız bir sığınağa da aynı zamanda dönüştürür. Dialogos albümü aslında böyle bir albüm. Ve bu albüm boyunca da dinlediğimiz her bir nota 13. yüzyıldan bugüne uzanan bir insanlık yürüyüşünün de ayak izlerini tınılarla taşıyor. Sultan Malik El Kamil'in çadırında misafir edilen Fransöz deasesinin o efsanevi sükuneti, Ali Ufki'nin ve Muhayyer Semai'nin de makamındaki o zarif İstanbul esintisi de Sade'nin çöl yollarında anlatan dizeleri bu albümde tek bir kalpte atıyor. Pantone etiketiyle müzikseverlerle buluşan ve Polyminia International'ın da ustaca mühendislik dokunuşlarıyla kaydedilen bu albüm eleştirmenler tarafından erken dönem müziğiyle dünya müziğinin bugüne dek gördüğü en zarif sentezlerden biri olarak da nitelendiriliyor ve aslında da 2026'ya da ciddi damga vuran albümlerden bir tanesi. Kia Tabasya'nın satarındaki o melankolik ve aynı zamanda da umut dolu titreyiş Didem Başar'ın kanundan dökülen berrak sularla birleştiğinde dinleyiciyi geriye dönüp baktığında da gördüğü tek şeyin ortak bir insanlık tarihi olduğunu da hepimize hatırlatıyor. Diğer tarafta da Tineke Stinbrink'in kaleme aldığı Lauda bu büyük buluşmanın da en saf ve duru manifestosu niteliğinde. Çünkü insanın ve sanatın en yüksek mertebesi ötekini yok saymak değil, onunla birlikte olmak. Yani övgüler olsun sana ey Rabbim diyebilmek olarak da ifade ediyor. Ve bu haftaki programımızın ikinci bölümüne geçmeden önce Stinbrink'in oluşturduğu o eşsiz parçayla birlikte programımızın bu bölümünü kapatacağız. Konstantinopolis'in de o eşsiz ritimleriyle birlikte şimdi frekansımızı Lauda yani övgü veya ilahi adlı parçaya bırakıyoruz ve bu haftanın ikinci projesine geçeceğiz.

Evet, nefis bir albümü geride bıraktık. Umarım sizin de hepsini baştan sona dinleme imkanınız olur. Çok rahat ulaşılabilen platformlarda söz konusu albüm. Ve bu haftanın ikinci bölümünde Mubin Dünen'in Silva'nın topraklarından devşirdiği ney, santur ve düdük sesleriyle İsviçreli yenilikçi arpist Raul Moretti'nin elektrik arpa ve canlı elektronik ses manzaralarıyla hayat veren dokunuşlarıyla buluşturduğu coğrafik sınırları ne kadar anlamsız olduğunu da bir kez daha bizlere anımsatan bir albüm var karşımızda. Sardinya'nın Cagliari kentinde tohumları atılan ve yıllar süren konser turnelerinin ardından Anima Vibrante, yani

Vibrant Soul, canlı ruh adıyla, RM etiketiyle ve Believe dağıtımıyla dinleyiciyle buluşan bu albüm iki farklı dünyanın insanının en saf müzikal diyaloğu olarak karşımızda duruyor. Küresel sahnede çeyrek asrı geride bırakan Elisa'dan Paolo Fresco'ya, Piccolo Teatro di Milano'dan Arpe del Mondo Festivali'nin yaratıcılığına kadar pek çok farklı projeye imza atan Raul Moretti ile İzmir Konservatuvarı'nda dünya sahnelerine uzanan Bahar Araf, Gerok ve Ask Aşk albümleriyle tanınan Mubin Dünen'in de uzun soluklu bir dostluğun sesini bu albümde örmüş durumdalar. Bu albüm sadece bir enstrüman birleşmesi değil, ezilenlerin, göç edenlerin ve dillerin toprağa dönmelerinin, onları toprağa dönerek dökmelerinin ortak doğası niteliğinde. Ve bu albüm içerisinde de barındırdığı bu kültürel açılımlarla da oldukça derin bir tınısal zenginlik bizlere sunuyor. Albümün en derinlikli duraklarından biri olan mazlumların ve sessizlerin sesi haline gelmiş o nefesle başlıyoruz. Şimdi programımızın bu ikinci bölümüne Mubin Dünen'in düdük ve santuru ile Raul Manotti'nin elektronik arpının omuz omuza verdiği Prayer for the Oppressed, yani ezilenler için dua adlı parçayı Apaçık Radyo'da dinleyelim.

Evet, Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kadim topraklarından süzülen nefes, Batı'nın deneysel ve avantgard tınılarıyla buluştuğunda zamanın akışı adeta yavaşlıyor. Pir Sultan Abdal'ın yüzyıllar ötesinden bugüne uzanan dizileri, Mubin Dünen'in ve Raul Moretti ikilisinin ellerinde yeniden de hayat buluyor. Anima Vibranta albümü, geleneksel ile modernliğin, akustik ile elektronik tınılarını birbirine boğmadığı, aksine birbirinin eksikliğini tamamladığı nadide bir denge sunuyor bizlere. Müzik otoritelerinin ve eleştirmenlerinin festival sahnelerinde ayakta alkışladığı bu ikili Sardinya'nın rüzgarlarını ve Mezopotamya'nın da güneşini aynı notada eriterek dinleyiciye eşsiz bir işitsel seyahat sunuyor. Mubin Dünen'in Cura eşliğinde seslendirdiği ve inan ancın, teslimiyetin ve sadeliğin simgesi olan Kuzu adlı eser, insanın evrendeki yerini ve yaratılışla olan saf bağını da yeniden sorgulamasına olanak tanıyor. Bu toprakların acısı ve coşkusunu aynı anda barındıran o kadim melodi kulaklarımızdan kalbimize doğru süzülüyor ve şimdi de frekansımızda hep birlikte Kuzu adlı eseri dinleyelim.

Hiç düşündünüz mü sesin denizin ortasında yankılanan bir dalga gibi kıyıya vurması aslında ne demek? Mubin Dünen ve Raul Moretti Anima Vibranta albümünde de tam bu hissiyatı yaratıyorlar müzikleriyle. Elektrik arpın tellerinden yayılan dijital yankılar, santurun ahşap gövdesinden yükselen vurmalı titreşimlerle sarmaş dolaş olmuş durumda. Geleneksel olanın esiri kalmadan ama onun köklerinden de kopmadan yapılan bu müzikal yolculuk Akdeniz'in ve Doğu'nun ortak belleğine uzanıyor. Raul Moretti'nin uluslararası sahnelerdeki deneyimi ve Mubin Dünen'in de ney ile duduktan çıkardığı o nefes kesici tonlar halk şarkılarının ve anonim ezgilerin ne kadar evrensel bildire sahip olduğunu da bir kez daha bizlere kanıtlıyor. Bu müzik sınırların bir şekilde kat edilebileceğini, aslında sınırların da ortada olmadığını ama kalplerle hiç var olmadığı bir coğrafyanın da marşı olabileceğini bizlere ifade ediyor. Geleneksel bir anonim melodi olan ve ikilinin de elinde yepyeni bir boyuta kavuşan narin aklı eser bu coğrafik sınırları unutturan o ortak dilinde en güzel örneklerinden biri. Şimdi sizleri narinin o büyüleyici ve akışkan dünyasıyla baş başa bırakıyoruz. Yani ey kadın, ey sevgili anlamına geliyor.

Ve yavaş yavaş bu müzikal yolculuğumuzun son duraklarında yaklaşırken Kürt müziğinin de efsanevi sesi ve kalemi Aram Tigran'ın mirası Mubin Dünen ve Raul Moretti'nin ortak yorumuyla yeniden aramızda soluk alıyor. Anima Vibrante albümü yalnızca bir müzik albümü değil, dillerin, kültürlerin ve coğrafyanın ezgilerinde aracılığıyla birbirine sarıldığı bir barış manifestosu niteliğinde. Mubin Dünen'in duduk ve sesiyle hayat verdiği, Raul Moretti'nin de elektrik arpın canlı elektronik altyapısıyla desteklediği bu kapanışa yaklaşırken müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüne de en derinden hissediyoruz açıkçası. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Dinliyorum programında yaklaşık 20 yıldır bu mikrofonun başında sizlere aynı gökyüzü altında buluşmak, dünyanın öbür ucundan oradaki müziği, gelen bir sesi evinize misafir etmek benim için çok değerli ve bunu sizlerle paylaşıyor olmak da açıkçası büyük bir armağan. Bu uzun ve hep birlikte dinlediğimiz yolda karşılıklı olarak girdiğimiz etkileşimler içerisinde de etnik müziğin, yani kültürel müziğin ne kadar derin olduğunu da olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer fırsatınız da olursa Instagram'da karşılıklı takipleşmek üzere hesabım Zekeriya Sesen olarak bulabilirsiniz. Dilerim önümüzdeki günlerde bu müziklerle birlikte huzurlu, berrak ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Sözü ve müziği Aram Tigran'a ait olan bu yolculuğun en taze ve en hüzünlü nefesi Dilberam Dilber ile sizlere bu hafta veda ediyoruz. Sevgiyle kalın. Dünyayı dinlemeyi unutmayın ve frekansımızda ey sevgili Dilberim anlamına gelen Dilberam Dilber adlı eser var. Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.
8: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Geçen hafta Walkman ile müziği istediğimiz yere götürmeyi başarmıştık. Bu hafta biraz daha geriye gideceğiz. Müziği dinlemekle yetinmeyip mikrofonu elimize alıp söylemeye başlayacağız. Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo... Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Geçen hafta Walkman ile müziği istediğimiz yere götürmüştük. Bu hafta ise birazcık geriye gideceğiz. Müziği dinlemekle yetinmeyip mikrofonu elimize aldığımız yıllara gideceğiz. Karaoke kelimesi bugün dünyanın her yerinde bilinen bir kelime. Ama hikayesi 1970'lerin başında Japonya'nın Kobe kentindeki küçük barlara uzanıyor. Sahnede şarkı söylemek isteyen müşterilere eşlik eden gruplar var o zamanlar barlarda. Ve o gruplardan birinde müzisyen olarak çalışan Daisuke Inoue bir gün bir müşterisinin isteğini yerine getiremiyor. Müşterisi gideceği bir iş gezisinde ona eşlik etmesini istiyor. Ancak Inoue gidemeyince kendi hazırladığı bir eşlik kaydını, enstrümantal bir kayıt gönderiyor. Ve aslında fikir buradan doğuyor. 1971'de Inoue bir amplifikatör, bir mikrofon, bozuk para mekanizması ve eşlik kayıtlarından oluşan Eito Juko isimli bir makineyi barlara kiralamaya başlıyor. Başlangıçta bu sadece gece hayatının küçük bir eğlencesi. Birkaç yüz yen karşılığında profesyonel bir müzisyen olmadan sevdiğiniz şarkıyı söyleyebiliyorsunuz. Bu barların müzisyen maliyetini de düşürmeyi başarıyor. Fikir hızla hem barlarda hem de insanlar tarafından, müşteriler tarafından satın alınıyor. 1970'lerin sonunda karaoke artık Japonya'nın sosyal hayatının bir parçası. 80'lerde ekranların devreye girmesiyle şarkı sözlerini takip etmek de kolaylaşıyor ve karaoke barlardan çıkıp evlere, daha sonra da bugün bildiğimiz üzere tamamıyla karaoke için yapılmış mekanlara ve özel odalara taşınıyor. Japon müziği ile çok önemli bir ilişkisi var tabii ki karaoke'nin. Kayuk Yoku'nun melodik şarkıları, güçlü nakaratları ve herkesin ezbere öğrenebileceği sözleri karaoke için 70'lerde mükemmel bir repertuar oluşturuyor. Lafı daha fazla uzatmadan karaoke kültürünün bir virüs gibi yayılmasında büyük rol oynamış parçalardan oluşan seçkiyle sizleri baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo'da karaoke parçaları dinliyoruz. Yojimbo'da Kyu Sakamoto dinledik. The Peanuts ardından. Onun hemen sonrasında Kaguya Hime, Kenji Sawada, Mamoo Yamaguchi ve son olarak Pink Lady'den UFO'yu dinledik. Şimdi seçkinin kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo'da karaoke programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci yarıda Seiko Matsuda, Akina Nakamori, Anzen Chitai, Checkers, Hiroko Yakushimaru, Southern All Stars ve son olarak Akina Nakamori dinledik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Yojimbo'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: But if we'd have a perfect understanding.
3: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Apaçık Radyo.

Music of the World İstanbul programında Açık Radyo'da ben Kutay Derinkuay, Apaçık Radyo şeklinde düzelteyim. Evet, dinlediğimiz sanatçı Gazin adlı bir dengbej ve kadın dengbejler var bu programda, benim seçtiğim. Bu programda Evdale Zeynike adlı albümden dinledik Gazin adlı dengbeji. Evet, Chia Blinde. Chia dağ anlamında olduğunu biliyorum. Chia Blinde. Şimdi yine dinleyeceğimiz Gazin'den aldığım Melorine Daye adlı bir şarkımız var dinleyeceğimiz. Yine Evdale Zeynike albümünden. Biliyorsunuz Evdale Zeynike o çok ünlü bir dengbejdi bir zamanlar ve onun parçalarını seslendirmiş Gazin adlı bir dengbej. Yaşayan sanatçılar bunlar. Chiano'yu dinleyeceğiz. Devamında Çeme Diyarbakır ve son olarak da Evdale Zeynike, yani title track'ı dinleyeceğiz albümden, yine Gazin'den dinleyelim.

Music of the World İstanbul programında Gazi'ni dinliyoruz. Kürt müziğinden önde gelen denkbejlerinden biri. Kadın denkbeci olarak seçtiğim parçalar bunlar. Ve şimdi farklı bir albüme geçeceğiz. Komela Jinen Serhede. Kadın sanatçıların Komela grubundan Jinen Serhede grubunun parçaları Koma Jinen Serhede. Way Way Here, Way Here adlı bir

Evet, Dengbej grubunu dinledik. Kadın Dengbej grubu, Komela Jinen Serhede. Şimdi önümüzde yine farklı bir albüm var. O da Jibo Biranina Meyramhan. Meyramhan en ünlü Dengbejlerden biriydi bir zamanlar. Meyramhan birçok parçası var. Şimdi bu gruptan Denge Jinen Botan'dan dinleyeceğimiz parçanın adı Genima. Yine aynı albümden, aynı gruptan Du Labuke Mele Miheme var, dinleyeceğiz. Ve son olarak da bir potpourri ile bitireceğiz programı. Veyle ve Hey Talan adlı bir parça. Evet, son olarak dinleyeceğimiz yine Kürt Kadın Dengbejlerin programını bitireceğiz. Bu haftalık bu kadar olacak. Ben Kutay Derin Kuay. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Music of the World İstanbul programı Apaçık Radyo'da her cumartesi saat 17'de sizlerle buluşuyor. Esenlikle kalın.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
9: Apaçık Radyo.
10: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Yörünge Kulüp konserlerine hoş geldiniz. Bu gece burada kutsal bir miras var. Bu mirasın ayak izleri, o mirası taşıyanlar, o mirası yaratan ortak ruh. Dörtlünün adı Sphere. Ama bu dörtlü sadece dört müzisyenin bir araya gelmesinden ibaret değil. Bu dörtlü, yörüngenin baş kılavuzu, Thelonious Monk'un mirasının koruyucuları, taşıyıcıları, bayraktarları. Sphere, Monk'un göbek adıydı. Bu isim dörtlü içinde rastgele seçilmedi. Thelonious Monk'un öldüğü gün 17 Şubat 1982'de dörtlü stüdyoda sadece Monk bestelerini içeren 4-in-1'ın kayıtlarıyla meşgulken Monk'un ölüm haberi onlara henüz ulaşmamıştı. Sonradan duyduklarında bunu bir kozmik mesaj olarak mı gördüler bilmiyorum ama o haber gelince Sphere'in yolu da açıldı. Charlie Rouse, 10 yıl boyunca Monk'un grubunun değişmez tenor saksafonistiydi. 1962'de Monk, Columbia Records'a imza attığında kuartetin kalıcı üyesi olmuştu. Bütün zamanların en iyi saksafoncularından biridir Charlie Rouse. Monk'un Blue Monk'unu, Round Midnight'ını, epistrofisini ilk çalan, Monk'un ritmini, cümlesini, dilini, ruhunu en iyi kavrayan müzisyendi diyebilirim. Az önce dediğim gibi onu jazz tenorunun ilk beşi arasında kolaylıkla sayarım. Ben Reilly, davul. Monk'un Columbia yıllarındaki davulcusu, Monk'un swingi, Monk'a özgü ritim, Ben Reilly'in ellerinde yeniden doğardı her seferinde. Dinleyince anlaşılır, davulu sanki o özgün zamanlaması ve vurgusuyla Monk gibi çalmakta. Ve Sphere'in iki kurucusu daha, Kenny Barron piyanoda ve Buster Williams kontrbasta. Barron kuşağının bugün yaşayan en olgun figürlerinden biri, bir bilge, bir ses ermişi. Buster Williams'a kontrbasta lirizmin değişmez bayraktarı. Bu gece Sphere'den iki farklı kayıttan dört parça var yörüngede. The Complete Live at Umbria Jazz'den üç parça, 1986 Perugia konserinden, İtalya'dan ve On Tour adlı albümden bir parça. Her birinde Monk'un mirası Sphere'in ellerinde yeniden doğarak göğe yükseliyor.

0: Well, you needn't. Kenny Barron, Chuck Rouse, Ben Rowley, Buster Williams. Thank you very much, and good night.
1: Well, You Needn't, Sphere dörtlüsü ve Monk'un ruhu. Pumpkin's Delight'ta Charlie Rouse'un bestesi Monk'un sert, çocuksu, melodik diliyle buluştu. If I Should Lose You da standardın içine girip onu sayfa sayfa açtı Sphere. O standarda da yine Monk'un dilini aşıladı. South Song'da Buster Williams'ın kontrbası albüme lirizmin esintisini getirmişti. Yörüngeye de getirdi. Charlie Rouse, Kenny Barron, Buster Williams, Ben Reilly. Dört büyük müzisyen, dört miras taşıyıcısı. 1988'de Charlie Rouse öldüğünde Sphere dağıldı. 1997'de Gary Bartz'la yeniden bir araya geldiler. Bartz da çok büyük saksafoncu ama o ilk kadronun ruhu, tadı bir daha asla aynı olmadı. Ben Reilly'yi de 2014-2015'lerde İstanbul'da ziyaret etmişti. 2017'de 84 yaşında bizlere veda etti. Sphere artık tarih ama kayıtları hafızalarda. Bu gece dinledikleriniz bir dörtlünün zirvesinden belgelerdi. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Legalize it.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apa cik radio?
4: Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

No one knows.

0: Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

Marijuana. Sense Amelia. Marijuana. Sense Amelia. Marijuana.

0: Apaçık Radyo.
1: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
2: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

13 Melek'ten merhaba. Bu geceki deneysel müzik kayıtları seçkimize İranlı şiirsel sanatçı P ile başladık. Soyut synth doğaçlamalarını geçmişte metafiziksel meselelere yönelten müzisyen, güncel tarihi ve tanık olduğumuz katliamları arka planına koyduğu First Quarter of 21st Century albümünde dinleme eyleminin fiziksel tecrübesini önceliyor. Bu çalışmadan kulak verdiğimiz eser Conservatively Confirmed Death Toll'du. Sırada Angelo Bignamini ve Luca de Biasi'den müteşekkil İtalyan ikili Filtro'nun minimal yapılar ve elektronik seslere odaklandığı Struttura Parva albümünden Two var. Akabinde New York sakini Edan Aurelius'un ambient çalışması Entre Nous'dan Passing gelecek.

Seçkimize bir soundtrack albümüyle devam ediyoruz. Yönetmen Paola Durinova'nın taşların, mağaraların, volkanik peyzajların ve fiziksel dünyanın ölümü ve kayıpları nasıl soğurduğuna odaklanan La Pilli filmine, Berlin sakini müzisyen Petra Hermanova'nın çarpıtılmış yaylılar ve buluntu seslerle eslik ettiği çalışmadan The Key sonrasında İngiltere'ye gideceğiz. DJ Room mahlaslı Felix Manuel'in breakbeat desenlerini ambient gölgelerle eşlediği I Wonder kısaçalarından I Wonder 4 plus 5 sonrasında da gerçek bir uluslararası işbirliğine yer vereceğiz. Litvanya sakini Endonezya kökenli Johannes Moong Santoso Pribadi ile Berlin sakini Japon prodüktör Shigeru Ishihara'dan müteşekkil ikili Takkak Takkak'ın Ugandalı bir etiketten yayınladığı deneysel çalışma Abu'dan Vujut birazdan seçkimizde yer alacak.

Sırada Colorado'lu müzisyen M. Sage var. 2025 tarihli Tender Slash Waving kaydından arta kalan materyali jazz, dub, kozmiş ve folk gibi eklektik bir potada eriten Brush Filer kısaçalarından Thunder Covered Brush sonrasında Oakland merkezli etiket M5MD'yi ziyaret edeceğiz. O kör mahlaslı Fransız müzisyen Frank Zaragoza'nın Ambient, Drone ve Modern Kompozisyon üçgenindeki Greener Grass, Cleaner Water albümünden Lumiere's az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Lumt mahlaslı Arjantinli prodüktör Luciano Lamsver'in günlük göl kıyısı yürüyüşlerinden elde ettiği alan kayıtlarını Nar'in elektronik eskizlere dönüştürdüğü Tesaros albümünden Alt-R-CMD-P ile devam ediyoruz. Akabinde Polonyalı müzisyen Simona Fuda'nın kimlik, dönüşüm ve bedensellik temalarını kurcaladığı mikrotonal ve klostrofobik çalışması In My Personal Heaven, I Am The Devil's Spawn'dan Mazo Chord gelecek.

Kapanışı Angelo Panebianco ve Matteo Mariano'dan müteşekkil İtalyan ikili Foano Gramma'nın 6 harekete bölünmüş yekpare uzun form drone eseri Dreamflow'dan Arisen Sinking Feelings ile yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.